0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bu yılda uluslararası afet risklerini azaltma gününde olası durumlara hazırlık öne çıkarılıyor. Savaşlar, seller, yangınlar ve elektrik kesintileri derken bazen her an büyük bir felaket olacakmış hissine kapılmak mümkün. Oysa riskleri doğru değerlendirmek ve birkaç basit hazırlık yapmak sürekli endişelenmekten çok daha faydalı. Alman haber ajansı DPA muhabiri Ronny Toro'ya aktarıyor. Almanya'da büyük deprem, tsunami ya da benzeri çok nadir felaketler günlük yaşam açısından başlıca riskler arasında sayılmıyor. İstatistikler de çoğu zaman daha sıradan tehlikelerin çok daha önemli olduğunu gösteriyor. Mesela 2024'te Almanya'da 16 binden fazla kişi ev kazalarında hayatını kaybetti.
2: Ya, es gibt einfach so ein paar Gefahren, die eigentlich deutlich kleiner sind, als man manchmal denkt. Flugzeugabstürze zum Beispiel. Sich darüber Sorgen zu machen, lohnt eigentlich nicht. Erst recht nicht, wenn man gleichzeitig im Alltag Auto fährt, wo das Risiko viel größer ist. Erdbeben sind auch sowas, wo man sich bei uns eigentlich keine Sorgen machen muss. Blitzeinschläge, Meteoriten, Terroranschläge, Haiangriffe, Atomunfälle, ist alles einfach extrem unwahrscheinlich für den Einzelnen. Wer das anders sieht und unkt und warnt, der will einem vielleicht ja was verkaufen. Aber da kann man sich das Geld und die große Sorge sparen.
1: Büyük ve sensasyonel felaketler akılda daha fazla kalıyor. Ama kişinin kendi riskini değerlendirirken yaşadığı bölgeye ve gerçekten karşılaşabileceği durumlara bakması daha mantıklı. Almanya'da şiddetli hava olayları, sel, sıcak hava veya elektrik kesintileri gibi durumlar çok daha gerçekçi hazırlık başlıkları. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi de hanelerin birkaç gün için birkaç gün sürebilecek durumlara hazırlıklı olmasını öneriyor.
2: Es geht darum, sich für Dinge vorzubereiten, die durchaus wahrscheinlich sind. Also wer jetzt zum Beispiel in einem Hochwassergebiet wohnt, der sollte natürlich für den Notfall mal was für sein Haus vorüberlegt haben. Oder Stromausfälle, die treffen meist jeden im Leben mindestens einmal und sind ja in diesen Zeiten hybrider Sabotagen nun nicht gerade unwahrscheinlicher geworden. Also Vorräte

0: für ein paar Tage Stromausfall lohnen den Aufwand. Ansonsten sind die Hauptkatastrophen im Leben aber doch eher Erkrankungen oder Verkehrsunfälle. Also ich sag mal, wer gesund lebt und vorsichtig fährt, der tut sich viel mehr Gutes, als er zum Beispiel mit einem eigenen Atomschutzbunker im Garten.
1: Evde içme suyu, uzun süre dayanabilecek yiyecek, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri veya pilli ya da kurmalı bir radyo bulundurmak yeterli bir başlangıç. Elektrik kesilirse telefonun şarj edilebilmesi için powerbank da işe yarıyor. Önemli belgelerin kolay ulaşılabilir olması da tavsiye ediliyor. Hazırlığın amacı felaket bekleyerek yaşamak değil, tam tersine birkaç temel önlemi önceden alıp kriz anında ne yapacağını bilmek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, mutlu, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar, herkese keyifli sabahlar diliyoruz. Günlerden Perşembe, 15 Ekim tarihini yazıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Gününüzün de iyi başlaması için biz en güzel, en keyifli şarkıları sizlere gönderiyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrim içi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuz zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden, nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Bugün günlerden 15 Ekim, dünyaya bu tarihte gelenlerin doğum günü kutlu olsun. Nice nice yıllara. Başka kimlerin bugün doğum günü varmış ona da bakalım. Bugün ünlü oyuncumuz ve eskilerden müzik çalışmalarıyla da bilinen Hümeyra'nın doğum günü. Aynı zamanda bugün Mesut Özil'in de doğum günüymüş. 88 doğumlu. Ne oldu? 38 olmuş bugün Mesut Özil. Kafamı hala 15 gibi maşallah. Zara Engels, Alman şarkıcı. Onun dışında şöyle bakalım. Ünlü rapçi Gino Wine. Onun da bugün doğum günü ve Anthony Joshua, İngiliz boksör. Ve ünlü düşünür, Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin de bugün doğum günü. Friedrich Nietzsche ne demiş? Seni öldürmeyen seni güçlendirir. Sözünün sahibi Friedrich Nietzsche. Onun da o zaman ne diyelim, doğum günü kutlu olsun. Güzel sabahlar. Merhabalar.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. En güzel şarkıları gönderiyoruz. Çalışmakta olanlar kolay gelsin efendim sizlere. İyi işler. Yolculuk yapanlar da her yerde bağış teli var. Her yerde sıkışıklık yaşanıyor. Sabahları biraz da evinizden erken çıkmanızda fayda var. Onu şimdiden söyleyeyim. Nerelerde yoğunluk yaşanıyor şu an? Onu bize gönderin. 03-217-970-71.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Almanya'da yakıt fiyatları pahalandı. Savaşın etkisiyle ama özellikle yakıt yağı çok pahalandı. Heizöl çok pahalandı. Almanya'da evlerini eski bir yakıt yağı kaloriferiyle, kalorifer sistemiyle ısıtanlar geçen yıl bu dönemlerde yakıt yağı ne kadardı? 80-90 sent litresi. Şu an inanılır gibi değil, 1.70'e ulaşmış durumda. İki katından daha fazla. Dolayısıyla ısınmak, evleri ısıtmak, soğukta kalmamak çok daha pahalıya gelecek. Olduğundan daha da pahalıya gelecek. Bu sene kaloriferi açtığınızda kalorifer giderlerini düşündükçe kalp sıkışacak birazcık. Aman dikkat. Kendinize dikkat edin. Güzel sabahlar, güzel günler. Ben Serdar.

Şimdi özellikle araç sahiplerini, Skoda arabası olanlar, sizleri yakından ilgilendiren bir konu. Skoda'nın yeni modelleri Kodiaq, Karoq, Octavia ve Superb. Bunların tamirhanelere geri gitmesi gerekiyor. Skoda böyle bir geri çağrıda bulundu. Bu araçların direksiyonlarında bir sıkıntı yaşanabilir imiş. Valla bizim insanlarda genelde BMW, Mercedes gördüğüm için bilmiyorum Skoda'ya binen var mı, ama eğer tanıdığınız Alman arkadaşlarımız özellikle Skoda'yı tercih ediyorlar. Almanlar Volkswagen yerine Skoda'yı alıyorlar. Skoda Skoda da aslında VW'nin bir markası. Skoda VW'den daha iyi VW yapıyor diye Skoda'yı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğum modellerin direksiyonlarına problem olabilir. Bu araçların tekrar Skoda bayilerine götürülmesi gerekiyormuş. Burada direksiyonlarında işte kontroller mi yapılacak, ne yapılacaksa yapılacak, böyle bir çağrı yapmış Skoda, aklınızda olsun. Kolay gelsin efendim sizlere, merhabalar.

0: Atsuz ettiysek pardon.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Günaydın herkese. Selamlar selamlar. Metropol FM burası. Günlerden Perşembe 15 Ekim. Metropol FM'de sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızı başlatıyoruz. Herkese güzel sabahlar diliyorum. 10'a kadar buradayız. 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Kolay ve keyifli bir sabah diliyorum herkese. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Burcu Güneş, şimdi bizimle Metropol FM'de. Ben yanmam, günaydın.

Dünya yanar, ben yanmam Burcu. Güneş Metropol FM'de sizlerle oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam maalesef farklı bir yenilgi aldı. 6-0 gibi bir skorla sahadan ayrıldı. Deplasmanda bir puan en azından çıkarabilir diye düşünüyorduk. İngiltere'de son dönemlerde parlayan takımlardan biri Aston Villa ama bu sezon pek iyi gitmiyordu. Ama Fenerbahçe'de hiç beklenmedik şekilde, farklı bir şekilde 6-0 yenildi dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde. Alman takımlarında maçları vardı. Dortmund deplasmanda Norveç'te 1-0 Bodo Glimt'e yenildi. VfB Stuttgart deplasmanda Slovakya'nın takımı Bratislava'yı 3-0 yenmeyi başardı. Bu akşam da Beşiktaş deplasmanda Mannheim yakınlarında Zinsheim'da Hoffenheim takımıyla karşı karşıya geliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Saat kaçta bu maç ve hangi kanaldan yayınlanacak, ona da birazdan hep beraber bakacağız.

Alişan, kadere bak, bizimle oldu. Güzel sabahlarınız olsun, herkese merhabalar. Evet, bu akşam Beşiktaş deplasmanda Mannheim yakınlarında Zinsheim'de Hoffenheim takımıyla karşı karşıya geliyor. Maç saat 21'de başlayacak. Hem TRT1 ekranlarından hem de RTL ekranlarından bu maçı spor severler takip edebilecekler. Buradan söylemiş olalım. Beşiktaş'ımıza başarılar, bol şanslar diliyoruz. Tabii Hoffenheim kulübünde de altyapısında da özellikle oynayan birçok insanımız, vatandaşımız, kardeşlerimiz var. Onlara da başarılar. 6:27 oldu saatlerimiz. Gündemde neler var? Onlara bakacağız. Almanya'da tütün vergisi artırılmak isteniyor. Bugün bununla ilgili görüşmeler olacak. Sigara Almanya'da kademe kademe pahalandırılmak isteniyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde mesela normal bir paket sigaranın en az 12 euro olması hedefleniyor. Bunun ayrıntılarını az sonra hep beraber bakacağız efendim. Ayrılmayın.

0: Aman.
1: Sibel Can ve İpyo, sana kıyamam. Güzel sabahlarınız olsun. Bugün Bundestag'da tütün vergisi arttırılacak, bu kararlaştırılacak ve sigara adım adım pahalanacak. Bundestag'da yapılacak oylamayla yeni tabak steuer reform, yani tütün vergisi reformu kabul edilecek resmen. Federal hükümet bütçe açığını kapatmak için sigaraya, ondan sonra tütüne, nargile tütünü ve e-sigaraların bu likitlerine önümüzdeki 4 yıl boyunca kademeli dev zamlar getirmeyi hedefliyor. Şu an ortalama 8 euro civarında. Daha markalı sigaralar daha pahalı ama ortalama 8 euro olan paket sigara fiyatı 2027'de çat diye 9 euro 10 sente, 2030'da da ortalama fiyatlar. Tabii ki daha pahalı markalar var. 2030 yılında ise neredeyse 12 euroya fırlayacak. Daha popüler, daha bilinen markalar 14-15 euroya kadar yükselebilecek fiyatları diye tahmin ediliyor. Şimdi bu şekilde şu hedefleniyor: İnsanlar daha az sigara içsin. Fiyat artınca insanlar daha az içiyormuş. Öyle yapılan araştırmalar var. Ve bu artı tabii insanların sağlığına da faydalı olacak. Ve bir artısı daha var. Vergi geliri tabii ki. O da Almanya'da nereden baksan 2027'de 1,5 milyar, 2030'da 4,5 milyar olarak hesaplanmış arkadaşlar. Yani biraz şey gibi geldi bu bana. Sağlık bahane, vergi geliri şahane. Bunu duyan vatandaş şimdi inadından yakar bir tane. Dur ya, şu olacaktı. Onun o niye oldu bu?

Soner Sarıkabadayı, kutsal toprak, mutlu, güzel sabahlarınız olsun. Trabzonspor'un da maçı var bu akşam diye yazmış dinleyicimiz. Evet, doğru. Trabzonspor da Konferans Ligi'nde Finlandiya'da Kuopio takımıyla karşılaşacak. 18.45'te TRT1 ekranlarından yine bu maçı Trabzonsporlar, futbol severler, Türk spor severler izleyebilecek. Şu ana kadar 2 maçta 10 gol yedik. Galatasaray kendi evinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Hani Barcelona gerçekten çok iyi bir takım ama dün akşam Fenerbahçe 6-0 Aston Villa'ya karşı. İsmail Kartal da maçtan sonra bir açıklamada hani basın toplantısı gerçekleştirdi. Bir şeyler söyledi ama o da galiba o an hani böyle hayalet gibi ne dediğini sanki bilmiyordu. Çok eleştiri var. Aşırı eleştiri var hem Aziz Yıldırım hem de İsmail Kartal hem de futbolculara, hele de İsmail Yüksek'e. İsmail Yüksek'in yapmış olduğu hatalar neticesinde Fenerbahçe kalesinde 4 gol gördü. Bizim şu Berlin'deki inşaatlardaki dubalardan koy 2 tane, Fener defansına bu kadar hata yapmaz. Harbi harbi. Tam taşçı. Gidişat. Günaydın.

harika, nefis, tan ve gidişat. Hacer yazmış, Serdar diyor, sen bence diyor hiçbir takıma başarı dileme diyor. Başarı dilediğin diyor 6 tane yiyor diyor. Maşallah dedin 2 gün yaşamıyor ya diyor. Tamam sustum, ağzımı kapattım, tamam. Bu sigara konusuyla ilgili, sigaraya uygulanan tütün vergisi, işte e-şişalara uygulanan o kullanılan o likitler, e-şişa tabağı, tütünleri falan, bunlar hepsi pahalandırılmak isteniyor. Bunun için artı bir vergi getirilecek. Bugün de federal mecliste bu oylanacak ve kabul edilecek bu yasa. Ondan sonra da yürürlüğe geçecek değerli dinleyenler. Dinleyicimiz diyor ki abi diyor, haklısın diyor, otobandayım diyor, işe gidiyorum. Vergi haberini, zam haberini duydum. Bir tane daha yaktım diyor. Sağlığa zararlı kardeşim, içme içme. Sağlığa zararlı. Daha az içtirip daha çok vergi mi alacaklar yani diyor. Hayır öyle değil. Birisi sigara içtikçe senin röntgenin masrafı çıkacak, öyle düşün. Yani aşırı sigara tiryakisi bu şekilde sağlık sektörüne, sağlık harcamalarına destek olacak. Sigara nedeniyle de tabii ki sağlık harcamaları, sigaranın getirdiği hastalıklar nedeniyle oldukça yüksek, oldukça fazla. Ve o yüzden de aşırı sigara tüketimini azaltmayı hedefliyor aynı zamanda bu kararla, bu yasayla birlikte yetkililer. Gerçekten öylemiş. Sigara pahalandıkça insanlar daha az içiyormuş. Ya da sigarasını Polonya'dan, Türkiye'den getiriyor. Gerçi benzin parası da artık onu kurtarmıyor. Mecbur bırakacaksın artık.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Aşık Seda Bakan bizimle oldu. Güzel sabahlar, günlerden perşembe. Perşembeyi de getirdik çok şükür. Kolaylıklar diliyoruz bütün işçilere, bütün çalışanlara, iş yerlerinde bulunanlara. Dinleyicimiz demiş ki abi demiş, sigaraya zam yapıyorlar sağlık sektörü için. Benzine zam yapıyorlar sağlık sektörü için. Bu sağlık sektöründe ne kadar fakirmiş ya o diyor. Ya sağlık sektörünü canlandırmak için işte sen doktora falan gittiğinde daha iyi tedavi olman için yapılıyor güya bunların hepsi. Bir sürü vergi geliyor. Lan bir röntgen için, bir röntgen için randevu alacaksın, 3 ay sonraya veriyor. Sırf sigara vergisinden 5 milyar euro neredeyse para elde etmeyi hedefliyor Almanya önümüzdeki yıllarda. Bu paralar nereye gidiyor harbi harbi? Bak bugün de bak tam üstüne bastın, ayağını kaldır güzel kardeşim. Bugün de yine mecliste şey konuşulacak. Hastanelerdeki acil servis hizmetleri konuşulacak. Burada da bir reform gerçekleştirilmek isteniyor. Bu reformla birlikte öyle kafana göre istediğin zaman paldır küldür şeye gidemeyeceksin. Nuhut falan, Nuhut ne diyorlar ona? Hastanenin acil servisine gidemeyeceksin. Deutsche Bundestag'da bugün özel bir oturum var bununla ilgili. Acil servis reformu resmi olarak oylanacak ve yasalaşacak. Acil servisler ve ambulanslar gereksiz yere meşgul edilmesin diye, bunları boşaltmak istiyoruz diye bu reform getirilecek değerli dinleyenler. Yani canın sıkıldığında, başın ağrıdığında öyle hop diye hastaneye gidemeyeceksin. Bu yeni reform hayata geçirilirse önce telefon açıp 116-117 numarasını araman gerekecek. Orada da sana işte sağlık durumunla ilgili kendini nasıl hissediyorsun diye 1000 tane soru. Gümrük memuru gibi sana soru soracaklar. Ateşin kaç derece? Bilincin yerinde mi? Dün akşam fener 6 tane yiyince kalbin sıkıştı mı? Yok mu? Ha. Senin hiçbir şeyin yok diyorlar o zaman.

0: Fis fis tırtıl. Güzel sabahlar diliyoruz. Serdar'ı bahsetmiş olduğun telefon numarasını da hastalandığımızda aradığımızda oraya da yapay zeka sekreter koyarlar diyor. Derdimizi anlatana kadar kafayı yeriz diyor. Ondan sonra harbi kafayı yersin, sinirlenirsin. Lanet olsun lan dersin. Kırık çıkıkçıya gidersin artık. Vatandaşa gelince yok. Başka yerlere oh 100 milyar euro. Oh oh oh. Almanya, Ukrayna 100 milyar euro yardım göndererek en çok yardım eden ülke konumuna geldi ya. Vay.
1: Gölgem misali yanımdasın. Kimsen
0: bize de acil servise gitmeden önce bir telefon aç. Bir bak bakalım biz müsait miyiz diye sor diyor.

Emre Altu, bu kadar mı? Güzel sabahlarınız olsun, merhabalar. Metropol FM burası, ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte hep beraber ikinci saatini başlattık. Herkese selamlar, sevgiler. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilere, ablalara, amcalara, teyzelere, tüm yaş gruplarına sevgiler, selamlar, saygılar efendim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Radyolarınıza ses verdiğiniz için. Günlerden Perşembe 15 Ekim. Güzel bir gün olsun. İstanbul'da feci bir yağış ve su baskınları, sel meydana geldi birçok yerde. Hele de Sarıyer, Ayaza buralarda. Gerçi İstanbul'un tamamında yollarda biriken su birçok yerde araçları önüne kattı, sürükledi. Feci görüntüler İstanbul'dan. İstanbul'a bu aralar gidecek olanlar aklınız olsun. Çok ciddi bir yağış var bugünlerde ve dün bu sağanak yağış son 41 yılın rekor yağışı birçok yerde sele neden oldu. Değerli dinleyenler, İstanbul'a, oradaki insanlarımıza çok ama çok geçmiş olsun diyelim efendim. Başka neler var? Konuşacağımız çok ama çok konular var. Sizler de tabii ki bu konulara isterseniz salça, maydanoz olabilirsiniz. 0-30-217-970-71 WhatsApp stüdyo telefon numaramız. 10'a kadar buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Hotel Pio, çok yakında Garlingen'de açılıyor. Açılışa özel

0: otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar. Hotelpio.de.
1: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Wow, yeni mutfağın çok güzel. Nereden aldın?
3: Gaye Kışın'dan. Çok kaliteli mutfakları var. Her bütçeye uygun harika tasarım yapıyorlar. Ölçüm, planlama ve montaj da fiyata dahil. Taksit imkanı da var.
4: Gaye Kışın Stuttgart, 30 yıllık tecrübeyle tanınmış Alman mutfak markalarıyla hayalinizdeki mutfağı sunuyor. www.gaye-kochen.de.
5: RGS Market Stuttgart. İndirimler başlar, ürünler bitmez. Güçlü stok, net fiyat, güvenilir alışveriş. 2009'dan beri Stuttgart'ta güvenle yanınızdayız. İndirimlerimizi Instagram'dan takip etmeye devam edin. RGS Market, İnselstrasse 5, Stuttgart Wangen.
6: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut beni bu geceden öldür. 7:25 oldu saatlerimiz.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
0: Şimdi harika bir şarkı, parçanın ismi de zaten harika. Bir yanda Kenan Doğulu, diğer yanda da Ajda Pekkan. Tabii ki, tabii ki Metropol FM'de. Başka nerede olabilir? Başka nerede olabilir? Nerede?

Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu harika Metropol FM'de güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, merhabalar Metropol FM burası. Radyolarına yeni ses verenler, selamlıyoruz sizleri, alkışlarla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün Federal Meclis'te tütün vergisi konusu da görüşülecek. Bundestag'da yapılacak oylamayla yeni tütün yasası, yani Tabaksteuer Reform resmen kabul edilecek ve bu şekilde de federal hükümet bütçe açığını kapatmak için sigarayı zamlayacak. Tütün pahalanacak. Nargile tütünü ve e-sigara likitlerine de önümüzdeki 4 yıl boyunca kademeli dev zamlar gelecek. Şu an ortalama bir sigara paketinin fiyatı 8 euro. Tabi bazı markalar daha pahalı olabilir. Ortalama 8 euro. 2027'de çat diye 9 euro yükselecek ortalama fiyat. Ondan sonra da 2030 yılında 12 euroya kadar dayanacak. Hani büyük bilinen markalarda fiyat 14-15 euroya kadar yükselecek değerli Metropol FM dinleyenleri. Devlet 2027'de hesaplanmış bu. Bu yeni vergilerle beraber 1,5 milyar euroyu kasaya indirecek. 2030'da bir zam daha geldiğinde bu vergi geliri 4,5 milyar euroya yükselecek. Hani şey deniliyor, sağlık sistemini desteklemek için, oraya para ayırmak için sigara içenler, sigara tiryakilerinin işte sonraki hastalıklarını çok masraflı oluyor, onun için bunu karşılamamız için hem sigaradan insanları uzak tutmak için bu vergileri getirmemiz gerekir deniliyor. Sağlık bahane, vergi şahane. Tabii özellikle şu olacak.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Mehmet Akalın bir şey mi dedin? Sigaraya zam gelecek. Bugün tütün vergisi konusu kararlaştırılacak. Federal mecliste bundan bahsettik. Ben de dedim otlakçılık artacak dedim. Otlakçılar bir de hani normalde içmiyorum, onun için üzerine paket bulundurmuyorum derler. Sen, hani sen yanında olduğunca senden daha fazla içerler. Bir tane ver, bir tane. Hadi bir tane daha. Bundan böyle paketi öyle ortaya masaya atmak yok. Vedat yazmış. Dedim tanıdığınız otlakçı var mı? Diyor ki en büyük otlakçı kuzenim diyor. Kendi başıma bela ettiğim kuzenim. Evden çıkardılar onu diyor. Üst katı boşalınca orayı benim aracı olmamla onun için tuttuk. Ama her gün hem sigara hem de yemek var mı diye otlanıyor diyor. Vedat'cığım onu artık otlakçılık demez. Onu artık hortumculuk derler. Adam hortumu senin musluğa dayamış.

Dün akşamki maçtan niye bahsetmiyorsun diye soranlar var. Bahsettik daha ne kadar bahsedelim. Tamam, kapatalım artık bu konuyu. Birazdan şarkı göndereceğim. İsmail'i gönderim. İsmail.

sevmesem de alışırım deha bilimler. Abi, bazıları sigara içtikçe Almanya daha mı sağlıklı olacak diye sormuş dinleyicimiz. Ha şöyle düşün, birisi sigara içtikçe senin röntgen masrafı çıkacak. 14-15 oraya kadar 2030'da sigaranın ortalama fiyatı çıkabilir deniliyor. Ben de dedim artık öyle dedim ortaya dedim paketi atmak yok. Nuri Kan diyor ki vallahi benden sigara isteyenler diyor olduğunda diyor zamanında 50-60 sent alıyordum diyor. Sen işi ticarete dökmüşsün. Aslında sigarayı bırakmış içmiyor da yanında satmak için paket bulunduruyor. Abi bir de hani bazıları var şey diyor sigarayı bıraktım diyor senin yanında ya da başkasının yanında işte ya bir tane versene ya canım çekti. Birader sen sigarayı mı bıraktın paket almayı mı bıraktın?

0: Umut, eskimeyen şarkısı, unutulmaz şarkısı, benimle oynama. 7.47 yaptık saatlerimizi. Okan yazmış. Okan Tufan diyor ki, ben eskiden otlakçılar için çift paket taşıyordum. Birisi dolu, diğerinde sadece bir tane vardı. Biri istediği zaman tiryakinin son sigarası alınmaz derdim diyor. Otlakçılara karşı seninki mühendis zekası be. Harcanıyorsun baba sen.
1: Harcanıyorsun sen ben işte.

0: gecelere tüs.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel fırsat.

0: Sorunsuz otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar. Hotelpio.de.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: Haydi Stuttgart, balık sezonu açıldı. Hamsi mi? Var. Levrek? Var. Çupra? Var. Somon? Hepsi taptaze, elmas yılmaz Fishveld'te. Bol çeşit, kaliteli balık, uygun fiyat. Marketlere, gastronomiye ve evinize. Elmas yılmaz Fishveld. Stuttgart Großmarkt, Neckarwiesenstraße 5.
4: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
5: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hande Yener, acele etme Metropol FM'de. Guten Morgen, Guten Morgen. Alman televizyon tarihinin en önemli dizisidir efendim. Hangi dizi? Hangi dizi? Polisiye bir dizi, özellikle pazar akşamları o giriş introsu, birisi karanlıkta, yağmurlu bir yolda, nemli bir yolda koşuyor, kaçıyor. Tatort dizisi, evet. Tatort dizisinde komiser olmak, oyuncu olarak bir komiseri canlandırmak çok önemli bir başarı. Almanya'da kült oluyorsunuz. Bugüne kadar bunu hangi Türk oyuncular yapmıştı? Mehmet Kurtuluş'u hatırlıyorum. Sibel Kekilli'yi hatırlıyorum. Ve şimdi bir dönem ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Münir abi bizde uzun yıllar redaksiyonda, haber merkezimizde çalışmıştı. Yılların gazetecisi Münir Bağrı Açık'ın oyuncu kızı Almila. Almila Tatort'un yeni komiseri oldu. Tebrik ediyoruz. Bravo, bravo, bravo. Önemli bir başarı. Almila'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. An allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn gilt seit heute ein Alkoholverbot. Bier, Wein und andere alkoholische Getränke dürfen damit auch auf den Bahnsteigen nicht mehr getrunken werden. Ausgenommen sind Gaststätten in den Bahnhöfen, auch in Zügen bleibt Alkohol in der Regel erlaubt. Die Bahn will damit für mehr Sicherheit und weniger Müll sorgen. Wer gegen das Verbot verstößt, soll zunächst angesprochen werden, im schlimmsten Fall droht ein Hausverbot. Der Bundestag will heute die rechtlichen Voraussetzungen für eine digitale Brieftasche zur persönlichen Identifizierung schaffen. Ab 2027 soll das Smartphone damit quasi zum Zwillingsausweis werden.
2: Normale Ausweise sollen nicht verschwinden. Die digitale Brieftasche ist als freiwilliges zusätzliches Angebot gedacht. Nutzerinnen und Nutzer können mithilfe der sogenannten EUDI-Wallet wichtige Dokumente digital auf ihrem Smartphone ablegen. Ihren Personalausweis etwa. Mittelfristig aber zum Beispiel auch Führerschein, Geburtsurkunde oder Zeugnisse. Damit soll dann vieles einfacher werden, etwa Online-Anträge beim Amt stellen, Bankkonten eröffnen, Verträge schließen, online einkaufen oder bestimmte Plattformen im Netz nutzen, wo das Alter nachgewiesen werden muss. Die Wallet soll auch grenzüberschreitend in anderen EU-Mitgliedstaaten genutzt werden können. Ronny Thorau, Berlin.
1: In der EU kommen immer mehr Elektrogeräte auf den Markt, weit mehr als entsorgt werden. In Deutschland wird besonders viel gehortet.
3: Mehr als 32 Kilogramm pro Kopf, so viele Elektrogeräte wurden 2024 im Schnitt angeschafft in der EU. Das zeigen neue Zahlen der Europäischen Statistikbehörde. In Deutschland waren es sogar noch mehr. Gleichzeitig wurden EU-weit aber nur gut 12 Kilo Elektroschrott pro Person gesammelt, um ihn zu entsorgen oder zu recyceln. Das heißt, viele nutzen ihre Geräte jahrelang oder entsorgen sie illegal, etwa im Hausmüll. Laut der Behörde werden vor allem große Geräte beliebter wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und Solaranlagen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sportfußball. Borussia Dortmund hat in der Champions League beim norwegischen Außenseiter FK Bodø/Glimt eine Niederlage kassiert. Der BVB verlor auswärts mit 0:1 und ließ damit wichtige Punkte liegen. Der VfB Stuttgart hat dagegen seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Die Schwaben gewannen beim slowakischen Außenseiter Slovan Bratislava mit 3:0.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Güçlü, İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına can kaybına sebep oldu. Hayat felce döndü. Sen de oradasın. Neler var bilgi olarak senden alalım.
5: Sağanak çok şiddetliydi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hatta bugün yine aynı derecede yağmaya devam ediyor. İstanbul'da yollar göle döndü. Hayat adeta durdu desem yanlış olmaz. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan bir çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'da bugün okullarda tatil ilan edildi.
4: Bu yağmur fırtına tabii ki hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Nasıl durum bu yolculukta?
5: Evet, aslında dün akşam saatlerinde gelen bir haber oldu ki İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplamda 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Çünkü İstanbul'a iniş yapabilecekleri hava şartı oluşmamıştı.
4: Tutuklu Ekrem İmamoğlu mahkemede yaptığı savunmada iktidarı sert şekilde eleştirdi. Duruşmasıyla ilgili bilgileri alalım.
5: Evet, Ekrem İmamoğlu dün tabii Halk TV'de yayının durdurulmasıyla beraber bu duruşma içerisinde böyle bir seslenişte de bulundu. Kıymetli halkım, Halk TV'yi yalnız bırakmayın dedi. Aynı zamanda AK Parti ile ilgili operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum dedi. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacağız dedi. Bir yandan vatandaşa da mesajı vardı. Bu ülkenin adaletli bir ülke olması için bir nefer gibi çalışacağım dedi İmamoğlu.
4: Halk TV'ye yönelik soruşturmayı da alalım şimdi. Yayın durdurulmuştu, kayyum da atandı. Ne tür gelişmeler var?
5: Tabii aslında şöyle söyleyelim, Halk TV'den gelen açıklamalar var. Gazetecilik bitmez, bugünler geçer diyor Halk TV. Bu arada Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli kararı geldi. Dün Özgür Özel Halk TV'yi ziyaret etti ve dedi ki Halk TV'ye el konması değil mesele. Mesele Halk TV'yi susturmaktır diyerek tepki gösterdi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe tarihi bir yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bugün Hoffenheim'le karşılaşıyor. Maçlara bakalım.
5: Evet, Fenerbahçe İngiltere'den de puansız dönüyor. 6-0 mağlup oldu Fenerbahçe ve teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen açıklama, maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil diye bir açıklama yaptı. Beşiktaş bu akşam Hoffenheim'le karşılaşacak deplasmanda. Senin de ifade ettiğin gibi saat 21'de başlayacak bu mücadele. Sağlık problemleri nedeniyle Vlahovic ve sakatlığı bulunan Cerney kafileye alınmadı.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde ise dün Beşiktaş ve Anadolu Efes maçlarına çıktı. Bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
5: Fener dün Beşiktaş Apoel Tel Aviv'e mağlup oldu 182. Anadolu Efes'e Bayern yenildi kendi sahasında 101-93 sonuçlandı bu karşılaşma ve Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 19 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: RGS Market Stuttgart. İndirimler başlar, ürünler bitmez. Güçlü stok, net fiyat, güvenilir alışveriş. 2009'dan beri Stuttgart'ta güvenle yanınızdayız. İndirimlerimizi Instagram'dan takip etmeye devam edin. RGS Market. İnselstrasse 5, Stuttgart Wangen.

0: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Göz alıcı mutfaklar, profesyonel hizmet. Üstelik 36 aya varan 0 faizli taksit imkanı. Rüyanızda bile göremeyeceğiniz mutfaklar şimdi Gaye Küchen'de. Marken Küchen und Elektrogeräte, Bademöbel und vieles mehr. Mutfakta şıklığın adresi. Gaye Küchen Stuttgart, Kornwestheim. www.gaye-küchen.de.
3: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel fırsatlarla kahvaltı dahil 49 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Uzun konaklamalara özel avantajlı fiyatlar. Hotel Pio, Stuttgart'ın yanı başında Gerlingen'de. Sorunsuz otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Alişan, kadere bak. Günaydın bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar. Abi Beşiktaş'ın maçı var bu akşam. Onu da söyler misin demiş. Tabii ki söylerim, hem de Beşiktaş Mannheim'ın yakınlarında olacak. Birçok Mannheim'li dinleyenimiz, Stuttgart'lı dinleyenimiz, Ludwigshafen'den, bölgeden, Karlsruhe'den bu maça akın akın gidiyorlar bu akşam. Kara Kartal'ı desteklemek için saat 21'de TRT1 ekranlarından bu maçı izleyebileceksiniz. Zinsheim'da Rhein-Neckar Arena'da oynanacak bu maç. İlk maçını Marsilya karşısında Beşiktaş harika bir oyunla 4-1 kazanmıştı. Bakalım bu akşam Hoffenheim karşısında ne yapacak? Bol şanslar, başarılar diliyoruz. Unutmadım tabii, Trabzon'u da unutmadım. Ya, Trabzon'da 18.45'te Finlandiya'da, soğuk Finlandiya'da, Kuopi'de, Kuopi diye bir yer var. Bizim orada dinleyicimiz vardı bir tane. O durmadan bana yazıyordu. Serhan, artık o da şeyde, Köln tarafında, Aachen tarafında yaşıyor. Bak aklıma o geldi. O şehirde yaşıyordu. Soğuk bir yer. Ve orada Trabzonspor bu akşam Konferans Ligi'nde grup maçında sahada olacak. Başarılar Trabzon'a. TRT1 ekranlarından izleyebileceksiniz bu maçı. Dünü hiç anlatmayalım. Maça bakmadım ben de, ara sıra Google'dan skora bakıyordum. Her baktığımda bir gol olmuş. 6-0 kaybetti maalesef Fenerbahçe. Futbol mu oynadılar, tenis mi oynadılar? Öyle skor mu olur lan? İsmail Yüksek. İki İsmail dün Fenerbahçe'yi yaktı diye yorumlanıyor vallahi. Antrenör, sağdaki İsmail yüzünden 4 tane gol yedik. Kenardaki İsmail de hata yapan İsmail'i oyundan çıkarmayarak hata yaptı. Bizim Berlin'deki boşlerilerden 2 tane duba koysaydık Fener defansına daha iyiydi vallahi. Neyse, futbol bu. Öyle çok da fazla şey etmemek lazım. Takmamak lazım. Gökhan Özen, Metropol FM'de.

Gökhan Özen, bize aşk lazım. Sana şu an başka ne lazım canım dinleyicim? Bu soruyu sormayı çok seviyorum bu şarkıyı dinledikten sonra. Birkaç defa daha sormuştum yayın akışında. Serdar, aynı soruyu soruyorsun demeyin bana, çünkü zaman geçiyor, ihtiyaçlar değişebiliyor. Sana şu an ne lazım canım dinleyicim? 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Güzel sabahlar, merhabalar.

0: Bengü, iki melek. 8:30 oldu saatlerimiz. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Ondan sonra hemen haber merkezimize bağlanacağız. Çevremizde, bölgemizde neler oluyor, neler bitiyor, haber merkezimizden bunları öğreneceğiz. Ayrılmayın.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
3: Mannheim'de bir restoranda çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın gece saatlerinde kent merkezindeki G5 bölgesinde meydana geldi. Güvenlik amacıyla 2 bina tahliye edilirken yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde aşırı sağcı suçlar hızla artıyor. Eyalet Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Stuttgart'ta 2022 yılında 137 olan suç sayısı 2025'te 279'a yükseldi. Eyalet genelinde ise sayı 1459'dan 2706'ya kadar çıktı. Suçların önemli bölümünü ırkçı söylemler ve yasaklı Nazi sembollerinin kullanılması oluşturuyor. Almanya'da A5 otoyolunda yapılan tır denetimlerinde araçların yaklaşık 1/4'ünde kusur bulundu. Baden-Baden dinlenme tesisinde tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik kontrollerde 47 tır incelendi. Yalnızca 13'ü sorunsuz çıktı. 6 sürücünün yola devam et

0: sigortalarının 15 milyar euroya kadar rahatlatılması hedefleniyor. Ancak kesin karar her sigorta şirketine ait. Bu nedenle bazı sigortalar için prim artışı yine de mümkün. Almanya'da hastanelerin acil servislerini rahatlatacak reform bugün federal parlamento Bundestag'da oylanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 750 yeni acil sağlık merkezi kurulması planlanıyor. Hastalar önce değerlendirilecek, durumlarına göre acil servise veya nöbetçi doktora yönlendirilecek. Ayrıca 112 ve 116-117 hatları daha sıkı işbirliği yapacak. Ambulans ekipleri uygun durumlarda hastaları evlerinde de tedavi edebilecek. Değerli dinleyenler, Federal Parlamento Bundestag tütün vergisinin arttırılmasını bu akşam oylayacak. Verginin gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kademeli olarak yükseltilmesi planlanıyor. Hükümet yalnızca ilk yılda 750 milyon euro ek gelir bekliyor.
1: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Mutlu sabahlar herkese, selamlar. Trafikte olanlara gönderdim bu parçayı. Trafikte şu an sıkışıp kaldıysanız cebelleşirken sakin olun, sakin olun. Güzel şarkılar gönderiyorum size, sıkıntı yok. İyi tarafından bakın, trafikte ne kadar fazla sıkışıp kalırsanız o kadar beni daha fazla dinlersiniz. Bile bile yolunu uzatanlar var bu program için. 8.40

0: Mesajlar var, onlara bakalım, okuyalım onları.
1: Oku kardeşim, özenme bana. Sırtını devlete dayan.
0: Biz mi sırtımızı devlete, yoksa devlet mi sırtını bize, bilemiyorum. Neyse. Kim ne göndermiş? 0 30 217 970 71. Ya birazcık duraklıyorum çünkü bilgisayarım karşımda. Sayfadan sayfaya geçerken donup kalıyor. Onun için bugün biraz yavaş çekim gibiyim, kusura bakmayın. Mannheim'dan Sümeyra yazmış. Sizi dinliyorum diyor. Size şu an ne lazım diye sordum. Dinleyicimiz acil para lazım diyor. O hepimize lazım. Birisi zaman lazım diyor. Bak zaman çok önemli. Hani zaman nakittir derler ya. Gerçekten zaman çok önemli. Bazen diyorum ki gün niye 24 saat, niye 48 saat değil? Bir Galatasaraylı olarak diyor Emir, biz de Beşiktaş maçında olacağız, destek için Mannheim'dan selamlar demiş. Bize artık bir galibiyet lazım diyor. Evet, dün akşamki mağlubiyet, Galatasaray mağlubiyetinden sonra artık Beşiktaş'tan galibiyet bekliyoruz. Bize galibiyet lazım. Size ne lazım diye sorduk. Abi maça gitmek istiyoruz, bilet lazım. Abi bilet başına 200 euro para istiyorlar ya. Vallahi billahi. Bir de onlar artık galiba başka birinden birine aktarılamayan biletlermiş. Bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş'ımızın maçına gideceğim. İki oğlum ve arkadaşlar, toplam 5 kişi. Bilet bulamadık. Bir bilet 200 euro para verdik diyor. Size de biraz akıl lazım sanki. Abi arabayla kaza yaptım. Bana Mercedes C-Class'ı sağ ön far lazım. Okan, sende sigaranın yediği vardı. Farın yediği var mı?

0: Aşkın Nur Yengi, nefis oldu vallahi. Hayranlıyorum. 8.48. Dedim niye acilen ihtiyacınız var? O arada dedim bilgisayar dedim takılıyor. Cengiz Çakır diyor ki sana acilen yeni bilgisayar lazım. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Bana yeni bir hatun lazım diyor. Başka? Huzur lazım. Bir de hallederiz deyip gerçekten halleden insanlar lazım. Onlardan hepimize lazım. Varsa öyle biri bulursan bize de haber ver. Bunu yapar mısın? Hallederiz abi. Başka? Bir arkadaşımız yazmıştı. Mercedes C-Class'ın sağ ön farı lazım. Bir yere çarptım. Var mı birinde diye sormuştu. Arkadaşımız yazmış, bir dinleyicimiz yazmış. Sağ arka olur mu? Bilmem, bir denesene onu arkadaşım. Sağ arka ön sağ olur mu acaba? Ne yapacaksın? Yedek parça fiyatları artınca artık bir şekilde improvizire. Abi Almanya'da yedek parça araçların yedek parça fiyatları o kadar artmış ki son 10 yılda ne kadar biliyor musun? %83 oranında. Araba kullanmak hani benzin yüzünden, vergisi yüzünden, park shine yüzünden hani pahalandı. Bir de arabayı bir yere çarptığın zaman, bir kazaya falan karıştığın zaman da yedek parça aşırı pahalı. 2 kat artmış son 10 yılda. GDV, yani Almanya'da Sigorta Birliği, diyor ki özellikle kaporta parçaları, araba camları ve farlardaki zamlar. Arkadaşımız onun için bize soruyor, sizde var mı diye. Bir ön kaput ya da bagaj kapağı son 10 yılda neredeyse iki katı fiyatına yükselmiş. Sigortacılar diyor ki maliyeti o kadar yükselmedi. Bu üreticiler bunu bilerek şişiriyorlar. Fiyatı bilerek şişiriyor diyorlar. Bu yüzden de arabanın başına geliyorsun sabah. Diyorsun ki lan benim arabanın aynası nerede? Ben de oldu. Arabaya bindim. Şimdi aynaya bakıyorum. Hani o tarafa bakıyorum. Bir tuhaflık var. Bir boşluk hissediyorsun. Lan ayna nerede? Şey gibi, baba akü yok. Arabanın tekerleğini çalıyorlar, jantlarını çakıyorlar, çalıyorlar. Yedek parça bayağı bir pahalandı. Bundan sonra düğünlerde damadın amcasının oğlundan bir adet motor kapağı.
1: Aşkım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
3: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
4: Haydi Stuttgart, balık sezonu açıldı. Hamsi mi? Var. Levrek? Var. Çupra? Var. Somon? Hepsi taptaze. Elmas Yılmaz Fishveld'de. Bol çeşit, kaliteli balık, uygun fiyat. Marketlere, gastronomiye ve evinize. Elmas Yılmaz Fishveld. Stuttgart Großmarkt. Neckarwiesenstraße 5.
5: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles Helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
6: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel

0: Hep seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Güzel sabahlar diliyoruz. Ali Tutlingen'den diyor ki, abi diyor, benim arabamın da diyor jant kapağını çaldılar diyor. Abi senin hırsızlar da bayağı açmış ya, o ne var? Opel Ascona'nın sol farı olur mu? Ben sağ dedim. Hem molde tutmuyor, tarafı da tutmuyor. Göppingenler Recep. Vallahi bize diyor yeni bir futbol takımı lazım diyor. Galibiyet lazım, galibiyet. Bu akşam Beşiktaş 21'de, Trabzon'da 18.45'te. Bol şanslar diliyoruz. Hadi bakalım muhabbeti sürdüreceğiz önümüzdeki saatte ama şimdi Demet Sağıroğlu'nun önemli güzel şarkısı Aşk Perisi Melis Fis'le beraber söylüyor. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. An allen rund 5700 Bahnhöfen der Deutschen Bahn gilt ab sofort ein Alkoholverbot. Bier, Wein und andere alkoholische Getränke dürfen damit auch auf den Bahnsteigen nicht mehr getrunken werden. Ausgenommen sind Gaststätten in den Bahnhöfen und in den Zügen bleibt Alkohol in der Regel weiterhin erlaubt. Die Bahn will mit dem Verbot ihre Stationen sicherer und sauberer machen. Wer trotzdem auf dem Bahnsteig Alkohol trinkt, soll von Sicherheitskräften angesprochen werden. Im äußersten Fall kann ein Hausverbot folgen. Linke, Grüne und SPD sind auf dem Weg zu einer möglichen Regierungsbildung in Berlin einen Schritt weiter. Die drei Parteien haben sich darauf verständigt, an ihrer gemeinsamen Erklärung gegen Antisemitismus festzuhalten.
2: Die Vereinbarung soll auch in einen möglichen Koalitionsvertrag aufgenommen werden. Damit sind die Missverständnisse zwischen den Parteien ausgeräumt. Die Sondierungsgespräche sollen noch heute weitergehen. Linke, Grüne und SPD hatten vereinbart, wie sie im Falle einer Regierungszusammenarbeit mit antisemitischen Vorfällen in der Linkspartei umgehen wollen. Vorgesehen sind auch Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss. Eine am Dienstag von linken Abgeordneten unterschriebene Erklärung wich davon aber teilweise ab. Grüne und SPD hatten die Sondierungsgespräche deshalb unterbrochen. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Der Bundestag will die größte Notfallreform seit Jahren beschließen. Leichte Fälle sollen künftig gar nicht erst in den Notaufnahmen landen. Wer wirklich dringend Hilfe benötigt, soll dafür schneller drankommen.
3: Stundenlang mit Schmerzen in der Notaufnahme sitzen, das soll es nicht mehr geben, verspricht Gesundheitsminister Lindemann. Wer in die Rettungsstelle gehört und wer nicht, soll künftig verstärkt schon vorab von Ärzten und Leitstellen entschieden werden, per digitaler oder telefonischer Ersteinschätzung. Ist es akut, kommt der Rettungswagen. Ist der Fall weniger dringend, reiche auch eine Arztpraxis. Das soll die verstopften Notaufnahmen entlasten. Rettungsdienste und Kassenärzte warnen. Sie befürchten, dass an ihnen durch die Reform gespart wird und damit auch an den Patienten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sportfußball. Borussia Dortmund hat in der Champions League beim norwegischen Außenseiter FK Bodø/Glimt eine Niederlage kassiert. Der BVB verlor auswärts mit 0:1 und ließ damit wichtige Punkte liegen. Der VfB Stuttgart hat dagegen seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Die Schwaben gewannen beim slowakischen Außenseiter Slovan Bratislava mit 3:0.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Güçlü, İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına can kaybına sebep oldu. Hayat felce döndü. Sen de oradasın. Neler var bilgi olarak senden alalım.
5: Sağanak çok şiddetliydi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hatta bugün yine aynı derecede yağmaya devam ediyor. İstanbul'da yollar göle döndü. Hayat adeta durdu desem yanlış olmaz. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan bir çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'da bugün okullarda tatil ilan edildi.
4: Bu yağmur fırtına tabii ki hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Nasıl durum bu yolculukta?
5: Evet, aslında dün akşam saatlerinde gelen bir haber oldu ki İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplamda 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Çünkü İstanbul'a iniş yapabilecekleri hava şartı oluşmamıştı.
4: Tutuklu Ekrem İmamoğlu mahkemede yaptığı savunmada iktidarı sert şekilde eleştirdi. Duruşmasıyla ilgili bilgileri alalım.
5: Evet, Ekrem İmamoğlu dün tabii Halk TV'de yayının durdurulmasıyla beraber bu duruşma içerisinde böyle bir seslenişte de bulundu. Kıymetli halkım, Halk TV'yi yalnız bırakmayın dedi. Aynı zamanda AK Parti ile ilgili operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum dedi. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacağız dedi. Bir yandan vatandaşa da mesajı vardı. Bu ülkenin adaletli bir ülke olması için bir nefer gibi çalışacağım dedi İmamoğlu.
4: Halk TV'ye yönelik soruşturmayı da alalım şimdi. Yayın durdurulmuştu, kayyum da atandı. Ne tür gelişmeler var?
5: Tabii aslında şöyle söyleyelim, Halk TV'den gelen açıklamalar var. Gazetecilik bitmez, bugünler geçer diyor Halk TV. Bu arada Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli kararı geldi. Dün Özgür Özel Halk TV'yi ziyaret etti ve dedi ki Halk TV'ye el konması değil mesele, mesele Halk TV'yi susturmaktır diyerek tepki gösterdi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe tarihi bir yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bugün Hoffenheim'le karşılaşıyor. Maçlara bakalım.
5: Evet, Fenerbahçe İngiltere'den de puansız dönüyor. 6-0 mağlup oldu Fenerbahçe ve teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen açıklama, maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil diye bir açıklama yaptı. Beşiktaş bu akşam Hoffenheim'le karşılaşacak deplasmanda. Senin de ifade ettiğin gibi saat 21'de başlayacak bu mücadele. Sağlık problemleri nedeniyle Vlahovic ve sakatlığı bulunan Cerney kafileye alınmadı.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde ise dün Beşiktaş ve Anadolu Efes maçlarına çıktı. Bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
5: Fener dün Beşiktaş Apoel Tel Aviv'e mağlup oldu 182. Anadolu Efes'e Bayern'e yenildi kendi sahasında 101-93 sonuçlandı bu karşılaşma ve Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
3: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 7 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 19 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak. Yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 61 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
1: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayın Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece.

0: Ebru Gündeş, meyhaneci, Guten Morgen, Çelik'in unutulmaz şarkısıyla beraber dinlemiş olduk. Keyifli güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar. Orada burada trafikte bir aksaklık, bir problem var mı? Onu da lütfen bize aktarın. 030-217-970-71. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı verdikten sonra tabii ki göndermiş oluruz. Mesajlara bakalım kim ne göndermiş. Az önce neyi sormuştum? Dedim ki şu an size ne lazım dedim. Bir arkadaşımız bana acil araba farı lazım demişti. Diğeri diyor ki yeni bir hatun lazım. Cengiz yazmış, bilgisayarım dedim birazcık yavaşladı, sana da yeni bir bilgisayar lazım diyor. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yeni antrenör lazım mesajı gelmiş. Safa yazmış. Yufkacı Safa, bana eski günlerim lazım, bir de şimdiki aklım diyor. Safa.
1: Ne diyor, ne diyor?
0: İş işten geçti, ne yapayım diyor.
1: Ha, iyi, iyi.
0: Nasıl buldunuz Safa'yı?
1: 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Eski günlerin ve şimdiki aklın olsa, yani eski günlerde şimdiki aklın olsa neyi başka yapardın Safa? Ne demek istiyorsun? Başka kim ne göndermiş? Acilen doktor randevusu lazım diyor birisi. Doktor randevusu almak, o da bir sıkıntı ya. Doktor randevusu almıyorsun, alamıyorsun. Ne yapıyorsun? Hani bir sıkıntın olduğu zaman hastaneye gidiyorsun, acil servise gidiyorsun. Bak onunla ilgili de bugün bir reform var. Reform tasarısı var, bir değişiklik talebi var. O bugün federal mecliste görüşülecek. Değerli dinleyenler, Notfallversorgungsreform, acil servis reformu resmi olarak bugün onaylanacak, oylama yapılacak ve yasalaşacak. Hükümet diyor ki acil servisler, Notaufnahmeler ve ambulanslar gereksiz yere meşgul ediliyor. Buraları biraz daha serbestleştirmemiz, boşaltmamız lazım diyor. Adamın parmağına kıymık batıyor. Notfallversorgung'a gidiyor. Acil servise gidiyor. Sen gerçekten bir rahatsızlık yaşıyorsun. Gidiyorsun, sana 10 tane soru soruyorlar. Acınızı sınıflandırın. Birden 10'a kadar kaç? 10. Yani öyle soru mu olur? Ama işte sizin durumunuz ne kadar acil? Ona göre sizi sınıflandırıyorlar orada. Bu acil servise yoğunlaşma olmasın diye böyle bir yasa tasarısı var. Bugün onaylanacak. Ve sonra ne olacak? Hastaneye gitmek istiyorsun değil mi? 116-117'yi arayacaksın. Ve orada sana bir sürü soru soracaklar. Gümrük memuru gibi. Almanya'ya niye geldin değil, hastaneye niye geliyor? Kimse yok evde, canım sıkıldı onun için geliyor. Ateşin kaç derece? Bilincin yerinde mi? Dün 6-0'dan sonra kalbin sıkıştı mı? Yok. O zaman senin de hiçbir şeyin yok lan. Git buradan diye. At bir parasetamol, senin hiçbir şeyin yok. İşimiz gücümüzden aşkın, başımızdan aşkın, senle mi uğraşacağız lan diye red cevabı yiyorsun. Yiyeceksin yeni sistemde.

0: Poşet Serdar Ortaç. Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar herkese. Keyifli güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Mesajlarınıza da bir bakalım kim ne göndermiş. İsmini yazmamış olan bir din dur yazmış mı? Dur bakayım. Bana artık derin uyku lazım diyor Nihal arkadaşımız. Yazmış da ben okumamışım. Serdar diyor niye mesajımı okumuyorsun diyor. Mesajların sırası niye göre belirleniyor diyor. Mesajın arasına bir 50'lik sıkıştırmanız gerekiyor, ona göre belirliyorum. Mesaj açılmıyor. Abi neye göre belirlenecek? Yoğun oluyor ondan yani. Yoksa sizde bir sıkıntım yok Nihal Hanım. Yani daha yok, şu anlık yok yani. İleriyi bilemem. Başka kim de göndermiş? Bakalım bir Könden Serkan. Abi bana acil çakmak lazım diyor. Nasıl yani?
1: Bu ne be?
0: Var ayarlayalım hemen.
2: Bu tabanca, bu çakmak. Bu tabanca, bu çakmak. Bu tabanca, bu çakmak.
0: Serkan sen aslında var ya çakmağı değil tabancayı hak ediyorsun ama. Al sana özel bir şarkı. Çakmak çakmak. Tekrar tekrar dinle.

0: Güzelcan ve Tarkan'ı da arada şöyle çok hafiften duyuyorsunuz. Devam edelim. Kim de göndermiş? Türkan yazmış. Sana bir daha yazmayacağım, dinlemeyeceğim, mesajımı okumadın diyor. Türkan!
1: Seni çok seviyorum, pişmanım. Dön geri gel. Sensiz yapamıyorum.
0: Ya yoğun oluyor, teşekkür ederim. Sayenizde yoğun oluyor. Onun için herkesin mesajına yer vermek isterim ama maalesef de olmuyor her zaman. Onun için hemen darılmayın bana. Darılın ha. Türkan. Zafer yazmış. Geçen de kazaya karıştım. Bana acilen bir soygu lazım.

0: Yok, umutluyum gerçekten. Otoban inşaatlarında çalışacak insan lazım. Ne lazım diye sorduk da Viplinger'den Ercan Kılıç yazmış. İş yerime eleman lazım. Artık gençler handwerk öğrenmek istemiyor. Boyacıyım. Son çırak 7 yıl önce meslek yaptı. Yeni çırak bulamıyoruz diyor. Yeni gelen eleman, kalifiye eleman bulamıyorsun. Onun için dışarıdan eleman getirmek zorundasın Almanya'ya. Ve bunu bazı kişiler anlamıyor. Başka kim ne göndermiş? Bugün cacık yapacağım. Evde hıyar yokmuş, hıyar lazım. Al hıyar.
1: Çek ulan şu hıyarı burnumdan.
0: Almanya'da acilen istasyonlarda, Hauptbahnhof'larda alkol yasağı lazımdı. Konuyu oraya getirelim. O da bugün itibariyle birçok yerde, zaten büyük şehirlerde özellikle bu alkol yasağı ana istasyonlarda başlamıştı bile, ama bugün itibariyle Almanya'nın dört bir tarafında istasyonlarda alkol kullanımı yasak değerli dinleyenler. İstasyonlardaki restoranlarda falan alkol tüketilebilecek, ama öyle Bahnsteig'de falan elinde birayla artık birilerini görmeyeceksiniz. Bir de o koku da çok kötüydü. Onu da önlemek için zaten bu kararlar alındı. İstasyonda yasak ama trenin içinde serbest. Şehirler arası trenlerde serbest. Uzun yolculukta, yoksa yolculuk nasıl çekilecek diye. Bir saat geç kalmışsın zaten. Deutsche Bahn bir saat geç kalmış. Yoksa ona nasıl katlanacaksın diye trenlerde serbest. Dışarıda yasak. Elinde birini gördüğü zaman orada görevli, burada iç falan, git trende iç.

0: FM Aktüel Stuttgart.
1: Mannheim'da bir restoranda çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın gece saatlerinde kent merkezindeki G5 bölgesinde meydana geldi. Güvenlik amacıyla iki bina tahliye edilirken yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde aşırı sağcı suçlar hızla artıyor. Eyalet Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Stuttgart'ta 2022 yılında 137 olan suç sayısı 2025'te 279'a yükseldi. Eyalet genelinde ise sayı 1459'dan 2706'ya kadar çıktı. Suçların önemli bölümünü ırkçı söylemler ve yasaklı Nazi sembollerinin kullanılması oluşturuyor. Almanya'da A5 otoyolunda yapılan tır denetimlerinde araçların yaklaşık 4'te 3'ünde kusur bulundu. Baden-Baden dinlenme tesisinde tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik kontrollerde 47 tır incelendi. Yalnızca 13'ü sorunsuz çıktı. 6 sürücünün yola devam etmesi yasaklandı. En sık karşılaşılan sorun ise yüklerin düzgün sabitlenmemesi oldu.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da sağlık sigortası primleri gelecek yıl sabit kalabilir. Uzmanların hesaplamalarına göre yasal sağlık sigortalarının ortalama ek primi 2027'de %2,9 seviyesinde kalacak. Federal Sağlık Bakanı Carsten Linnemann gelişmeyi olumlu karşıladı. Hükümetin tasarruf önlemleriyle sağlık sigortalarının 15 milyar euroya kadar rahatlatılması hedefleniyor. Ancak kesin karar her sigorta şirketine ait. Bu nedenle bazı sigortalar için prim artışı yine de mümkün. Almanya'da hastanelerin acil servislerini rahatlatacak reform bugün federal parlamento Bundestag'da oylanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 750 yeni acil sağlık merkezi kurulması planlanıyor. Hastalar önce değerlendirilecek, durumlarına göre acil servise veya nöbetçi doktora yönlendirilecek. Ayrıca 112 ve 116-117 hatları daha sıkı işbirliği yapacak. Ambulans ekipleri uygun durumlarda hastaları evlerinde de tedavi edebilecek. Değerli dinleyenler, Federal Parlamento Bundestag tütün vergisinin arttırılmasını bu akşam oylayacak. Verginin gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kademeli olarak yükseltilmesi planlanıyor. Hükümet yalnızca ilk yılda 750 milyon euro ek gelir bekliyor.
0: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Müjde! İTKAT artık Stamheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stamheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stamheim'da.
3: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Yazık.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Uyku yok, umur doma artık herhalde bu saatte uyku kalmamıştır. Hala uykunuz varsa, ben de uykunuzu açamadıysam o zaman kabahat sizde değil bende. Ulan o zaman bana. Önemli bir konu, o da çocuklardaki sosyal medya kullanımı. Federal kabine, Aile Bakanlığı'nın hazırladığı o tarihi planı resmen onayladı. Nedir plan? Almanya'da 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor. TikTok, Instagram, Snapchat, artık hangileri varsa bunlar gibi sosyal medya platformlarının kullanımı tamamen 13 yaş altındaki çocuklara yasaklanacak. 13 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse kademeli kısıtlamalar yolda deniliyor. Harbiden ama bu sosyal medya işi artık harbi zıvanadan çıkmıştı. 13 yaşındaki, 10 yaşındaki el kadar çocukların ellerinde telefonlar. Sabah ders var, sabaha kadar zombi gibi telefon kaydırma. Abi ne ders çalışmaya dikkatleri kalmıştı, ne de sokakta dışarıda oynamaya vakit ayırıyorlardı. Onun için yerinde bir karar diye düşünüyorum. Federal hükümet kedi olalı nihayet bir fare yakaladı. Onu da çocuklar üzerinden helal olsun.

0: Ben de özledim, ben de. Radyolarımızda Gülden Mutlu, Mustafa Cecil, Aydın Kurtoğlu, Bahadır Tatlıöz hepsi bir arada seslendirdi bu keyifli şarkıyı. Saatlerimiz 9.55.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
0: Hadi bir solukta son mesajlara da yer verelim. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, mesajlar için. Azime yazmış. Bize acil araba lazım. Ne lazım size diye sordum. Bize acil araba lazım. Arabamız dün bozuldu. Bir yerini yaptırıyoruz, diğer yeri bozuluyor diyor. Bugüne kadar diyor 5000 liradan fazla masraf yaptık diyor. Daha kredisi bitmedi diyor. Tamirhaneyi değiştir, benden sana tavsiye. Acil direksiyon lazım demiş diğer bir arkadaşımız. Mannheim'dan Sümeyra. Acil izin lazım. Bana acil sevgili lazım. Beşiktaşlı arkadaşımız Frankfurt'tan. Beşiktaş galibiyeti lazım diyor inşallah. Serdar demiş Cihan. 8 saatlik çay şekeri programı lazım diyor. Tabii. Otobüs sürüyorum. Kahvesiz olmuyor. Kahve lazım. Kahve gönder demiş. Hazal yazmış. Urlop ve geld lazım diyor. Para lazım diyor. Aa, ikisi bir arada olduğu zaman çok iyi oluyor harbiden de ya. Para var, urlop yok, olmuyor. Urlop var, para yok, o da olmuyor. Ama en güzeli bize sizin gibi işte dinleyici lazım. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Dankeschön. Sevdim arkadaşımız yazmıştı. Abi acilen VC lazım demişti. Çok sıkışık bir haldeyim demişti. Hallettin mi o işi? Aşkın Nur Yengi, hiç ummazdım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Ab heute gilt an den 5700 Bahnhöfen der Deutschen Bahn ein bundesweites Alkoholverbot. Das Verbot umfasst den gesamten Bahnhofsbereich einschließlich der Bahnsteige sowie in einigen Kommunen auch die Vorplätze. In gastronomischen Betrieben innerhalb der Bahnhöfe ist der Konsum von Alkohol weiterhin gestattet. Eine bezahlbare Wohnung zu finden bleibt in Deutschland weiter Glückssache. Im dritten Quartal stiegen die Mieten von angebotenen Wohnungen um 1,2% im Vergleich zum Vorquartal, teilt das Kiel-Institut für Weltwirtschaft mit. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es sogar 3,7%. Vor allem in Großstädten hat sich der Mietenanstieg erneut beschleunigt.
2: Am stärksten gestiegen sind die Mieten im dritten Quartal in Berlin und Düsseldorf. Im Jahresvergleich liegt Hamburg an der Spitze mit einem Plus von fast 7%. Aber auch jenseits der Metropolen wird es immer teurer. In Bochum, Augsburg und Mannheim waren Mietwohnungen zwischen 5 und mehr als 6% teurer als noch vor einem Jahr. Das gilt für neue Mietverträge, aber auch für Bestandswohnungen. Dazu kommen für Mieter steigende Nebenkosten wegen der hohen Energiepreise, die die Vermieter weitergeben. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung bleiben auch im kommenden Jahr stabil. Das verspricht Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann mit Blick auf das aktuelle Ergebnis des Schätzerkreises. Der geht weiter von einem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 2,9% aus. Für die Kassen ist das aber nur ein Orientierungswert.
3: Die finanzielle Lage der Krankenkassen bleibt angespannt. Deshalb müssen viele Versicherte schon jetzt Zusatzbeiträge über dem Orientierungswert zahlen. Das tatsächliche Niveau liegt im Schnitt bei 3,1% und kann je nach Kasse höher oder niedriger ausfallen. Teilweise geht's rauf bis auf knapp 4,5%. Auch die Grünen im Bundestag rechnen damit, dass der Durchschnittssatz auch im kommenden Jahr wieder höher ausfallen wird als die vorgegebenen 2,9%. Der Zusatzbeitrag kommt zum allgemeinen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6% des Bruttolohns noch obendrauf. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Immer mehr Azubis haben Nachholbedarf beim Schulwissen, das stellt der Unternehmerverband Niedersachsen fest. Es fehle schon an Grundsätzlichem, gutem Lesen oder einem Gefühl für Zahlen. Manche Unternehmen stellen inzwischen auf eigene Kosten Lehrkräfte ein, damit ihre Azubis überhaupt erst ausbildungsreif werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına can kaybına sebep oldu. Hayat felce döndü. Sen de oradasın. Neler var bilgi olarak senden alalım?
5: Sağanak çok şiddetliydi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hatta bugün yine aynı derecede yağmaya devam ediyor. İstanbul'da yollar göle döndü. Hayat adeta durdu desem yanlış olmaz. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan bir çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'da bugün okullarda tatil ilan edildi.
4: Bu yağmur fırtına tabii ki hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Nasıl durum bu yolculukta?
5: Evet, aslında dün akşam saatlerinde gelen bir haber oldu ki İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplamda 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Çünkü İstanbul'a iniş yapabilecekleri hava şartı oluşmamıştı.
4: Tutuklu Ekrem İmamoğlu mahkemede yaptığı savunmada iktidarı sert şekilde eleştirdi. Duruşmasıyla ilgili bilgileri alalım.
5: Evet, Ekrem İmamoğlu dün tabii Halk TV'de yayının durdurulmasıyla beraber bu duruşma içerisinde böyle bir seslenişte de bulundu. Kıymetli halkım, Halk TV'yi yalnız bırakmayın dedi. Aynı zamanda AK Parti ile ilgili operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum dedi. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacağız dedi. Bir yandan vatandaşa da mesajı vardı. Bu ülkenin adaletli bir ülke olması için bir nefer gibi çalışacağım dedi İmamoğlu.
4: Halk TV'ye yönelik soruşturmayı da alalım şimdi. Yayın durdurulmuştu, kayyum da atandı. Ne tür gelişmeler var?
5: Tabii aslında şöyle söyleyelim, Halk TV'den gelen açıklamalar var. Gazetecilik bitmez, bugünler geçer diyor Halk TV. Bu arada Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli kararı geldi. Dün Özgür Özel Halk TV'yi ziyaret etti ve dedi ki Halk TV'ye el konması değil mesele, mesele Halk TV'yi susturmaktır diyerek tepki gösterdi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe tarihi bir yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bugün Hoffenheim'le karşılaşıyor. Maçlara maçlara bakalım.
5: Evet, Fenerbahçe İngiltere'den de puansız dönüyor. 6-0 mağlup oldu Fenerbahçe ve teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen açıklama, maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil diye bir açıklama yaptı. Beşiktaş bu akşam Hoffenheim'le karşılaşacak deplasmanda. Senin de ifade ettiğin gibi saat 21'de başlayacak bu mücadele. Sağlık problemleri nedeniyle Vlahovic ve sakatlığı bulunan Cerney kafileye alınmadı.
4: Basketbol Avrupa Ligi'nde ise dün Beşiktaş ve Anadolu Efes maçlarına çıktı. Bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
5: Fener dün Beşiktaş Apoel Tel Aviv'e mağlup oldu 182. Anadolu Efes'e Bayern Örneğe yenildi kendi sahasında 101-93 sonuçlandı bu karşılaşma ve Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 8 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ila 19 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak. Yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi, tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Dışımda bir adam var, benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Pol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 61 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 56 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde aşırı sancı suçlar hızla artıyor. Eyalet Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Stuttgart'ta 2022 yılında 137 olan suç sayısı 2025'te 279'a yükseldi. Suçların önemli bölümünü ırkçı söylemler ve yasaklı Nazi sembollerinin kullanılması oluşturuyor. Son dönemde Stuttgart'ta okullarda ve toplu taşımada artan ırkçı sloganlar da dikkat çekiyor. Ve Almanya'da cenazelerden altın diş ve takı çalan eski cenaze görevlisine hapis cezası kesildi. Freiburg kentinde görülen davada mahkeme sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Hırsıza yardım etmekte suçlanan eşine ise 2 yıl ertelenmeli hapis cezası verildi. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim'a konuk oluyor. Beşiktaş'ta hedef Alman ekibi karşısında 3 puana uzanmak ve ilk 8 yolunda büyük avantaj elde etmek. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak karşılaşma akşam saat 21'de başlayacak. Hoffenheim Beşiktaş maçı TRT1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren istasyonlarında alkol yasağı bugün başladı. Deutsche Bahn'ın ülke genelindeki yaklaşık 5700 istasyonunda artık bira, şarap ve diğer alkollü içecekler tüketilemeyecek. Yasak tren peronlarında da geçerli. Ancak istasyonlardaki restoranlar ve trenler genel olarak yasak dışında tutuluyor. Güvenlik görevlileri kurallara uymayanları önce uyaracak. Tekrarlanan ihlallerde istasyona giriş yasağı uygulanabilecek. Deutsche Bahn yeni düzenlemeyle şiddet olaylarını azaltmayı ve yolcuların güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Federal Parlamento tütün vergisinin arttırılmasını bu akşam oylayacak. Verginin gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kademeli olarak yükseltilmesi planlanıyor. Hükümet yalnızca ilk yılda 750 milyon euro ek gelir bekliyor. Ayrıca parlamentonun gündeminde öğrencilere sunulan BAföG desteğinin arttırılması da var. Casusluk ve sabotaj saldırılarına karşı alınacak önlemler görüşülecek. Almanya'da sağlık sigortası primleri gelecek yıl sabit kalabilir. Uzmanların hesaplamalarına göre yasal sağlık sigortalarının ortalama ek primi 2027'de %2,9 seviyesinde kalacak. Federal Sağlık Bakanı Carsten Linnemann gelişmeyi olumlu karşıladı. Hükümetin tasarruf önlemleriyle sağlık sigortalarının 15 milyar euroya kadar rahatlatılması hedefleniyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Sözlü.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrim içi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuzun zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: M Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde aşırı sancı suçlar hızla artıyor. Eyalet Kriminal Dairesi'nin verilerine göre Stuttgart'ta 2022 yılında 137 olan suç sayısı 2025'te 279'a yükseldi. Suçların önemli bölümünü ırkçı söylemler ve yasaklı Nazi sembollerinin kullanılması oluşturuyor. Son dönemde Stuttgart'ta okullarda ve toplu taşımada artan ırkçı sloganlar da dikkat çekiyor. Ve Almanya'da cenazelerden altın diş ve takı çalan eski cenaze görevlisine hapis cezası kesildi. Freiburg kentinde görülen davada mahkeme sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Hırsızdan yardım

0: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren istasyonlarında alkol yasağı bugün başladı. Deutsche Bahn'ın ülke genelindeki yaklaşık 5700 istasyonunda artık bira, şarap ve diğer alkollü içecekler tüketilemeyecek. Yasak tren peronlarında da geçerli. Ancak istasyonlardaki restoranlar ve trenler genel olarak yasak dışında tutuluyor. Güvenlik görevlileri kurallara uymayanları önce uyaracak, tekrarlanan ihlallerde istasyona giriş yasağı uygulanabilecek. Deutsche Bahn yeni düzenlemeyle şiddet olaylarını azaltmayı ve yolcuların güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Federal Parlamento tütün vergisinin arttırılmasını bu akşam oylayacak. Verginin gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kademeli olarak yükseltilmesi planlanıyor. Hükümet yalnızca ilk yılda 750 milyon euro ek gelir bekliyor. Ayrıca parlamentonun gündeminde öğrencilere sunulan BAföG desteğinin arttırılması da var. Casusluk ve sabotaj saldırılarına karşı alınacak önlemler görüşülecek. Almanya'da sağlık sigortası primleri gelecek yıl sabit kalabilir. Uzmanların hesaplamalarına göre yasal sağlık sigortalarının ortalama ek primi 2027'de %2,9 seviyesinde kalacak. Federal Sağlık Bakanı Carsten Linnemann gelişmeyi olumlu karşıladı. Hükümetin tasarruf önlemleriyle sağlık sigortalarının 15 milyar euroya kadar rahatlatılması hedefleniyor.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Remix. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Almanya'da tren istasyonlarında artık alkol yasağı başladı. Deutsche Bahn'ın epey bir istasyonda artık bira, işte diğer alkollü içecekler artık tüketilmeyecek. Peki niye böyle bir karar alındı?
2: Esra, burada esas amaç aslında güvenliği sağlamak, yani artırmak. Alman demir yolları Deutsche Bahn özellikle alkolün etkisiyle yaşanan tartışmaları, saldırgan davranışları ve güvenlik sorunlarını azaltmak istiyor. Hatırlıyorsundur, bundan aylar önce birkaç kez üst üste tren görevlilerine saldırı olmuştu. Bunlardan hatta bir Türk kökenli tren görevlisi de hayatını kaybetmişti. Bundan etki olarak alkol görülüyor. O yüzden artık istasyonlarda tamamen yasaklandı.
1: İstasyonda yasak derken tam olarak nereler? Mesela şuna çok alışkınız ya, tren beklerken peronda bira içmek. Buna çok alışkınız. Bu artık mümkün değil mi?
2: Evet, değil. Peronda içmek yasak. O mümkün değil dediğin gibi. Alman demir yolları Deutsche Bahn istasyonlarında peronlarda geçerli bu yasak. Fakat mesela istasyonlarda restoranlar falan oluyor ya, orada içilebiliyor. Trenlerin içindeki restoranlarda da serbest. Ama işte peronda beklerken istasyonun bir köşesinde yasak.
1: Diyelim ki bu yasaktan haberi yok ve birisi geldi peronda bira içti. Hemen öyle ceza kesilecek mi?
2: Yok, öncelikle uyarıyor güvenlik görevlileri. Ondan sonra burada yasak olduğunu hatırlatıyor. Uyarılara uymazsa tabii ki o istasyondan çıkarılma hakkı var. Yani görevliler onu çıkarabilir. Israrla bir şeyler yaparsa onun cezası da var.
1: Bir de benim aklıma bir şey daha geldi. Hani bu yasak böyle futbol maçlarının olduğu günlerde de geçerli olacak mı?
2: Evet, maçların olduğu günler istasyonlar dolar taşar biliyorsun. Hı-hı. Ondan sonra trenler de öyle. Yasakta istisna yok. Bu Bundesliga maçı olsun, konser olsun, büyük etkinlik olsun, aynı kurallar geçerli. Yani peronda içemiyorsun, istasyonda içemiyorsun, ister maç olsun olmasın.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya. Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

0: bitmez. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Bitmez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de. Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

pişman olan bir hanımefendinin dile getirmiş olduğu dertler. Evet, size de böyle bir durum söz konusu mu diyeceğim ama eyvah. Durum yine çok vahim. Şimdi aram tabii ki aslında benim amacım sizi birbirinize düşürmek değil. Evliliği de böyle kötülemek değil ama yani benim etrafıma bakacak olursak yani evlilikte pişman olan o kadar çok arkadaşım var ki bunların en başında ben. Burada aslında bir gülme efekti girecekti ama baştan alalım. Evlenip de pişman olanların en başında ben. Şimdi oldu. Gelsin mesajlar. Birisi dedi ki abi bu da iyi abartmış ama diyor. Var mı öyle bir durum söz konusu? Varsa yazın, yoksa da yazın arkadaşlar. Şimdi sizleri birbirine düşürmek için elimden geleni yapacağım.

0: Barış'ın Karaca, Başka Bahar Dili 13-10 oldu saatlerimiz. Metropol efendisiniz, rengarenklisiniz. Radyolarını yine açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. The Show Gatewriter. Evet arkadaşlar, evlenip de pişman olanlar bugün buradalar, olmayanlar da buradalar. Herkes benimle beraber olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda istediğinizi böyle saldım sizi çayıra, tamam mı? İstediğinizi böyle kırmızı çizgiye ramak kala, her mesajınıza burada yer vereceğim. Aynı zamanda sesli mesajlar sıkıyorsa tabii arayın. Kocanızdan şikayet edin. Veyahut da karınızdan şikayet edin. Bakın bir dinleyicim ne diyor? Yani ich weiß es nicht. Hiç çekinmedi. Hiç de yani korkmuyordu yani. Weiß es nicht. Fazla konuşmayayım, bir dinleyelim bakalım ne diyor.
1: İşin kötü yanı ne biliyor musun Hakan? Evlendiğine pişman oluyorsun da, oluyoruz yani. Fakat doğurduğun çocuk aynı babasının huyunu, suyunu, karakterini, hatta görünüşünü alıyor ya.
0: Şimdi bu şikayette bulunan hanımefendinin profil resmine baktım. 3 tane çocuk yapmış. Ya bir zadistik var herhalde. Bundan bir tane olmaz. Bir tane daha olsun. Yok bir tane daha olsun. 3 tane olsun. Evet arkadaşlar, acıdan zevk alan dinleyicilerimizden bir tanesi. Bir diğer dinleyicim Akan Okelerin ve Uşağım özlettim ve kendini diyor. Bu arkadaşımız, bakın Nihat hocamız bu, tamam mı? Bu Falya kaderimiz. Güya Bulgarca konuşmaya çalışıyor ama. Yani Bulgar Türk'ü, çok özür dilerim. Yapma, beceremem. Sen direksiyonun başında kal hocam. Valla hiç kurcalamam. Mesajlar geliyor ardı ardına. Bunu mu bekliyordunuz ya? Milleti birbirine mi düşüreyim istiyordunuz? Yani ne bileyim. Hiç korku falan da yok. Arayan olursa vallahi tam. Zirve yapacak dinleyicilerimden bir tanesi olacak. 032 17 970 71 telefon numaramız. Haydi.

0: Memleket gözlüm, derim fidan feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.

0: bilirsiniz. Mikrofona ben Nici Hakan. Rengarenkteyiz arkadaşlar. Ve burada konu bugün biraz vahim. Biraz tehlikeli. Size ne ala o diyorsunuz. Kesin şunu be. Kim ayarladı yine bunu? Zırt pırt o böyle. Bak hala o ya. Zo, Yaman Vayta. Arkadaşlar. Evlenip de böyle pişman olan o kadar çok insan var ki. Ama evlenip de iyi ki evlenmişim diyenler var. Bakalım bunlardan bir tanesi kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan abi, ben Özgür, Berlin'den.
0: Özgür, seni dinliyoruz.
1: Hakan abi, öncelikle konuya biraz Fransız kaldım ama ben evlendiğim için çok mutluyum. 30 senelik evliyim. Asıl konu, ben bir radar ihbarı vermek istiyordum Hakan abi.
0: Radar? Karından mı? Eşleriniz şu anda şurada olabilir, dikkat edin. Mi? Buyurun, dinliyoruz.
1: Evet, otobandan Zeyştrasse çıkışı önceden radar var. Tam otoban üstünde. Yakup Kayser ile Boyzel Zeyştrasse arası.
0: Hep de bunu bilmek istiyordum, biliyor musun? Yani arkadaşlar, ben size diyorum ya, bu yani rengarenkte her hiç konuyu alakasız şeylerde böyle arayabilirsiniz benim. Hiç sorun yok. Evet, şimdi sana bir şey söylemez. Eşinle gayet mutluyum, evliyim, 30 senedir diyorum. Çocuk var mı?
1: İyi olan var, ellerinden öper.
0: Bir tane erkek var. Televizyon varmış yani evdesinde. Genelde çocuk kaç yaşında?
1: Çocuk demeye şahit lazım, 26 yaşında.
0: Ooo, Allah bağışlasın. Evlilik var mı?
1: Yolda gibi. Aha. Olabilir, her an her şey olabilir.
0: Olsun da evde kalacak neredeyse. 27 yaşında olmuş yani, kocaman olmuş yani. Teşekkür ediyorum ben sana Özgürcüğüm. Sağ olasın. Eşine selamlar, çocuğa da. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sağ olasın. Evet, bir arayan dinleyicim daha var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Teminden biri, ben telefondayım da. Sen iki kişiyi birden aldın telefona. Selam, ben İzzet Kalkan, Berlin'den.
0: İzzet, nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol, teşekkür ederim Hakan'ım. Almanya'yı birbirine katmadan evvel dedim bir de pozitif ben vereyim. 25 senelik evliliğim var. Çok iyi ayrılığım var. Ondan sonra yetmemiş gibi bir 15 senelik bir evliliğim daha var.
0: Bak, ilk defa o tam yerinde geldi ha.
2: Ya,
0: o zaman şimdi... yaş kaç senin? 84 Hakan... falan mı?
2: Hakan'cığım senle yaşıtız.
0: Aslanım benim.
2: Bizim zamanlarımızda evlilikler erken oluyordu. Bizim zamanımızda şöyle bir deyim vardı. Evlilik kadın milleti için bir garanti olayıydı. Her şey güllük gülistanlıkken, tabii hayat arkadaşı olabilirsin, eş dost olabilirsin, her şey olabilirsin ama evliliğin arkasında bir nikah, nikahın arkasında bir garanti vardı kadınlara. Bu zamanda herkes kendi ayaklarının üzerinde durduğu için buna pek dikkat verilmiyor. Ama sonraya doğru düşününce seneler çabuk geçiyor. Bir emeklilik var, bir hastalık sigortası var vesaire. Yani evlilik benim için devletin vermiş olduğu hukuken bir garanti. Her iki yaş içinde. Bu kadar yeter demek istiyorum. Sana iyi yayınlar diliyorum. Almanya'yı fazla birbirine katma. Evlilikler çoğalsın adam olursun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
2: Kendine iyi bak.
0: Sağ olasın. Evet arkadaşlar, eşlerini çok seven kadınlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi. İyi dinleyin şimdi. Radyonuzun sesini açın. Açın. Aşkını ilan eden bir kadından sizlere bahsetmek istiyorum.
3: Arabanın altında kalan kocanız mıydı?
4: Evet, onu makarna almaya yollamıştım.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Patates haşlarım herhalde.

0: İyi yayınlar Hakan'ım. Kardeşim kolay gelsin. Lütfen eşimi bağla. Ben acayip horluyorum sabaha kadar. Muhtemelen o pişmandır. Bir ona sor. Lütfen bağlar mısın?
1: Bir de eşinin telefon numarasını göndermiş. Şimdi biraz sonra arayacağız. Ama daha öncesinde bir dinleyicim var hattımıza. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Ben Erol.
1: Erol nasılsın?
2: Hepinize selamlar. Teşekkür ederim Hakan. İyi yayınlar. Rengarengi bir renkle ben koyayım dedim.
1: Sağ olasın. Buyur, seni dinliyorum. İyi koymalar ha. Buyur.
2: Orada yanlış anlaşılma. Renk.
1: Yok yani, estağfurullah. Ya sen. Evet, direkt konuya gidelim. Söyle bakalım. Evlilik nasıl gidiyor?
2: İyi ki ben 40 sene. Çok iyi. İyi ki evlenmişim. Evlenmeden evvel hiçbir şeyim yoktu. Şimdi her şeyim var. Mesela tansiyon, şeker, kalp, damak tanıklığı.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim.
2: Vallahi gece versin yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi evlenmemiş olsan bunlar hiçbir olmayacak mı? Yaştan ibaret olan şeyler değil mi bunlar?
2: Yok be, o kadar yaşlı mıyım? Oradan yaşlı mı görünüyorum Hakan?
1: Bayağı bir düşündün ama Alzheimer da başlamış sende.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol. Beraber olsun ya.
1: Eşin duyuyor mu seni? Dinliyor mu şu anda?
2: Tahmin etmiyorum ya. Tahmin etmiyorum.
1: Tahmin etmiyorum değil, ümit etmiyorsun çünkü bayağı düşündün yine. Dayağı yiyeceksin akşam yani. Çok teşekkür ediyorum.
2: Yok da.
1: Ha buyur.
2: Ben teşekkür ederim. Hepiniz
1: tamam. Yok, bir şey söyleyecektim.
2: Çok
1: bir şey
2: teşekkür ederim. Zamanınızı almayayım.
1: Estağfurullah,
2: tamam.
1: Ne
2: çok
1: demek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
2: Yayınların, havaların, seyircilerin, dinleyicilerin en güzeli senin olsun Hakan'ım.
1: İyi dinleyiciler yayınlar. Olsun da seyirci nasıl olacak, onu nasıl halledeceğiz?
2: Ya benim gibi olabilir mesela.
1: Aslan benim işte bu. Hadi kornayı da hak ettin vallahi billahi. Sağ olasın.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet arkadaşlar, biraz sonra canlı bir telefon bağlantımız olacak. Bir dinleyicimiz demişti ki, ne demişti, bir daha bir dinleyelim.
0: İyi yayınlar Hakan'ım. Kardeşim kolay gelsin. Lütfen eşimi bağla. Ben acayip horluyorum sabaha kadar. Muhtemelen o pişmandır. Bir ona sor.
1: Evet, lütfen biraz bağlar mısın?

ki vazifem evde kalan biri olarak gelen o kadar mesajlar var ki onlara da biraz sonra yer vereceğim. Ya ben utanıyorum ama benden yani çok daha söyleyemeyeceğim abi. Öyle mesajlar geliyor ki eyvah.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrimiçi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
1: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
0: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
1: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
0: Peki çocuğunuz zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
1: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder 4. Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
0: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliniyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: vergiler öyle yükselecek. Sigaradan insanları uzak tutmak için bu vergileri getirmemiz gerekir deniliyor. Sağlık bahane, vergi şahane. Özellikle şu olacak. Otlakçılık da artacak.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Und da sind wir wieder. Die Show geht weiter. Evet arkadaşlar, evlenenlere sordum. Pişman mısınız, değil misiniz diye. Şimdi burada bazı insanlar diyor ki Hakan diyor, ya lütfen niye böyle şeyler konuşuyorsun diye mesajlar geliyor. Ben sadece bilmek istiyorum arkadaşlar. Ona göre belki adım atmak istiyorum. Bir dinleyicim diyor ki iyi ki evlenmişim, iyi ki kocam, Allah bozmasın inşallah abi diyor. Kocama sorsan o galiba pişman. Böyle de böyle sessiz sessiz göndermiş. Bir başka dinleyicim, bakalım o ne diyor.
1: Ya işte bak, sen anca gülersin. Adamın anlatacak hikaye yok. Adam sana trafik için seni aradı. Görün. Niye? Çünkü 30 sene evli. Onda adrenalin yok.
0: Bu güldü mü? Tek başına kafayı yemiş herhalde ya. Bundan önce bir mesaj daha göndermiş. Onu da bir dinleyelim.
1: İşte bak, evli olanlardan hikaye çıkmaz. Çünkü evliler. Adam 30 senedir evli, anlatacak hikaye yok. Görüyorsun.
0: Aynı mesajı bir daha mı gönderdin bu? Bak, kafayı gerçekten yemiş yani. Bir üstteki mesajını dinleyelim.
1: Vallahi de billahi de lanet olsun. Akraba akreptir. Evlilik daha beterdir. Bir de en kötüsü, Çin malı çıktı. İmport ettim, Türkiye'den buraya getirdim. İşte en üzücü taraf da o. Ama gene de çocuk var. Ama ben de ikinci sıraya geleyim boşananlardan. Bekar kalın.
0: Pişman olup da çocuk yapanları anlamıyorum ben yani. Acaba çocuktan sonra mı pişman oluyorlar? Herhalde öyledir. Evet, bir dinleyicim diyor ki Hakan ne olur eşimi ararsana diyor. O gerçek anlamda benden çok şikayetçi. Herhalde diyor. Kendisi de bilmiyor. Bakalım dinleyelim. Aradık şimdi. Çıkacak mı? Und... Kiminle görüşüyorum?
2: Selim Hanım.
0: Selim Hanım, nasılsınız? Selim Hanım. Selih mi? Evet. Selim mi?
2: Selim, yeter.
0: Selin Hanım.
2: Selim.
0: Selin, tamam, dövseydiniz. Sizin için aradığımızı biliyor musunuz Selin Hanım?
2: Efendim?
0: Sizin için aradığımızı biliyor musunuz?
2: Nein.
0: Kocanız aradı beni.
2: Kim aradı beni?
0: Kocanız beni aradı.
2: Yunus Bey'in kim?
0: Sizin beyinizi hemen söyleyeyim ben size. Uğur olabilir mi?
2: Efendim?
0: Uğur Mert.
2: Uğur Mert?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Eşiniz mi oluyor?
2: Efendim?
0: Eşiniz mi oluyor?
2: Evet.
0: Sizin isminiz de Funda, Selin değil ama.
2: Yok, annem burada değil ki.
0: Ha, sen kimsin?
2: Annemin oğluyum.
0: Hatlar karıştı. Annen evde mi?
2: Yok.
0: Annen yoktur, tamam. Okey. Teşekkür ederim. Metropol FM'den DJ Hakan aradı dersin annene, tamam mı? Bizden de selam, tamam. Söyle anneye, okey mi canım?
2: Aleyküm selam.
0: Hadi öpüyorum seni. Hoşça kal canım benim.
2: Ben de, hadi çok.
0: Bayağı, ich dachte, das wäre die Frau, ne? Meine Fresse. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İyice çorbaya döndü burası ya. Karma çoban oldu. 5, 4, 3, 2, 1...

0: Famous. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Angus Kebap Restaurant.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Arabanın altında kalan kocanız mıydı?
4: Evet, onu makarna almaya yollamıştım.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Patates haşlarım herhalde.
5: Evet, kocasına ölümüne seven bir hanımefendi. Ya görüyorsunuz değil mi? Patates kadar bir değeri yok. Mert, sende durumlar nasıl? Evlilik var mı?
6: Evlilik var. Gidiyor, devam da ediyor.
5: Aa, çok güzel, Allah bozmasın. Çocuk var mı?
6: Çocuk da var. İki tane ellerinden öperler.
5: Ay canım benim, Allah bağışlasın. Nasıl gidiyor? Yani benim şimdiki sunmuş olduğum bu program seninle alakası yok değil mi?
6: Yok, benimle alakası yok.
5: Şu an olmasın zaten.
6: Teşekkür ederim. Olmaması gereken şeyleri görüyorum burada. Ne yapmamam gerekiyor? Mesela... Evlilikte yapılmaması gereken şeyler.
5: Mesela sen bir tane söyle.
6: Ben bir tane söyleyeyim. Evlilikte yapılmaması gereken bir tane şey.
5: Aldatmamak olabilir mi? O, bayağı ya. Bir düşündün yani. O... Sen de oluyor mu? Olabilir mi yani? Anlamadım ki. Kaçıncı sıraya koydun onu?
6: O şeyde 3'te.
5: 3'te mi? Aa, evet. Tamam ya. O gelsin burada. Yanımızı oysanız. Bak başka dinleyicilerim ne diyor burada. Birisi diyor ki sesi mesaj göndermiş. Aynen şu şekilde.
7: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Berlin'den Fırat. Ya şimdi evlilik meselesi üzerine konuşuyoruz ya böyle. Şimdi eskiden Türkiye'de olsa her türlü kadınlar dedik yani başımızda erkeğim olsun gölgesi yeter bana dedi ama buradakiler bazen değil hatta çok tok satıcılar. Kimse kimsenin alttan üstten almıyor, idareci değiller. Yani öyle diyeyim sana. Ben de 22 senelik evliyim.
5: Şu sinyali kapatsan mı? Sırf sinyale odaklandım.
7: Ellerinizden öper. 3 çocuk da var. Eşimi de gayet iyi seviyorum. Öyle deyip bir sıkıntımız yok ama buradaki evliliklere bakıyorsunuz da yani 3 ayda 5 ayda biten evlilikler var. Hatta 2 hafta biten evliliğe şahidiz biz. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
5: Başka bir dinleyicimiz, iyi yayınlar Hakan. Canlı yayın bağlananlar, sesli mesaj atanlar, Hakan'ın gazına gelmeyin, akşam bir kaşık yemekten koltukta uyursunuz. Ben sadece yani duyduklarımı, etrafımda gördüklerimden bahsediyorum.
8: Abim öyle deme ya. Bak benim oğlan yeni evlenecek. Şimdi bak vazgeçer evlenmek.
5: Bunu da Fethi Hagenberg Bayburtlu Fethi söyledi. Evet, korku salmayayım çocuklarınızı arkadaşlar. Siz beni dinleyin. Beni dinleyin ama yani daha doğrusu dediğimi yapmayın. Sadece ya he he deyip geçin. Ama öyle ya he he demeyip de böyle serzenişi bulunan o kadar dinleyicim var ki onlara da biraz sonra yer vereceğim. Onları da es geçmek olmaz tabii ki. Öncesinde Çelik sizlerle birlikte 90'lı senelerin en uzun saçlısı Kenan Doğulu'yla yarışıyordu. 13.51 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz. Burada sınır yok biliyorsunuz. Var ama biraz daha üst kısımlarda. Aklınıza ne geliyorsa yazın. Canlı telefonda bizimle paylaşın. 0-32-17-970-71

Konumuza dönüyoruz. Burada diyorlar Hakan nasıl bir konuyu ele aldın diyorlar. Böyle evlenenler de artık vazgeçecekler. Hayır, beni dinleyin ama dediklerimi yapmayın arkadaşlar. Ya bir uyarı değil, ben sadece yaşananlardan bahsediyorum. Kimler neler yaşamış onları paylaşıyoruz burada, değil mi? Mesela Gülşah var. Gülşah'ı tanıyorsunuz artık değil mi herhalde? Birçok kez kendisinden bahsettim. Eşi kendisi söylüyor. Gülşah'ın eşi onu evde fazla görmesin diye gönüllü mesaiye kalıyor. Ve diyor ki Hakan valla ben de evliliğinin böyle olduğunu bilseydim hiç evlenmezdim diyor. Annemin evinde resmen prensesmişim diyor. Bunu bir de kocana sormak lazım. Kocan da kraldı herhalde evlenmeden önce, artık ne bileyim. Bir başka dinleyeceğim. Diyor ki Allah elimden razı olsun, her daim en büyük destekçimdir. Ha, eşimden razı olsun, her daim en büyük destekçimdir. Bir gün bile onsuz olmak istemiyorum. Wow, bu nasıl bir yokluk? Değil mi? Aşk olmadan nasıl yaşayabilirsin böyle bakayım? Ya bir de fotoğrafları var, bir bakalım. Oh, ist es süß. Wunderbar. Birbirinize çok... Sen benden ne kelmişsin ya? En kel ben kendimi zannediyorum ama... Wunderbar. Allah bozmasın. Bir başka dinleyeceğim. Hakan abim yazmış. Bir yol yordam göster de bizi cumartesi günü Berlin'den Mahmut Orhan konserine bilet ver de beraber gidek. Belki birini buluruz orada. Olabilir, sana Mahmut'u ayarlayabilirim mesela.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Patienten sollen im Notfall künftig zielgenauer und besser versorgt werden. Dazu hat der Bundestag heute eine Reform der Notfallversorgung beschlossen.
2: Künftig soll in einer fachlichen Ersteinschätzung telefonisch oder vor Ort festgelegt werden, welche Hilfe jemand braucht. Je nach Dringlichkeit werden dann Patienten in eine Arztpraxis, in eine Notdienstpraxis oder in die Notaufnahme vermittelt, sagte Gesundheitsminister Carsten Lindemann im Bundestag. Daneben soll es in Kliniken angedockte Notfallzentren geben. Patienten soll hier der Weg in eine angeschlossene Notdienstpraxis oder die Notaufnahme gewiesen werden. Rettungsdienste und Notaufnahmen sollen so von vermeidbaren Behandlungsfällen entlastet werden. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz hat sich beim EU-Gipfel für mehr Geld für die Ukraine stark gemacht. Er habe dafür plädiert, alles zu tun, um der Ukraine auch über den Winter zu helfen, sagte Merz in Brüssel. Die Mittel müssten aufgestockt werden. Der Ukraine fehlen laut ihrem Finanzminister im kommenden Jahr fast 33 Milliarden US-Dollar im regulären Haushalt und weitere 45 Milliarden für Verteidigungsausgaben. Wenn Kunden Opfer von Kontobetrug werden, müssen Banken ihnen das verlorene Geld zunächst sofort erstatten. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Das gilt auch dann, wenn die Bank den Kunden grobe Fahrlässigkeit vorwirft, zum Beispiel nach einem Phishing-Betrug.
3: Im Kern sagt das höchste EU-Gericht, die Erstattung der nicht autorisierten Zahlung und die Frage, wer letztendlich den Schaden tragen muss, sind zwei unterschiedliche Dinge. Zunächst müsse die Bank auf jeden Fall den abgebuchten Betrag erstatten. Ausgenommen ist nur der Fall, dass der Kontoinhaber selbst verdächtigt wird, am Betrug mitgewirkt zu haben. Und nach der Erstattung könne man dann regeln, wer schlussendlich verantwortlich ist. Das sei im Interesse eines hohen Verbraucherschutzes das beste Vorgehen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Mehlschwalbe ist zum Vogel des Jahres 2027 gewählt worden. Bei der Online-Abstimmung erhielt sie rund 45% der Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen vier andere Kandidaten durch. Die Mehlschwalbe gilt in Deutschland als gefährdet. Nach Angaben der Naturschutzverbände fehlen ihr an modernen Gebäuden zunehmend geeignete Nistplätze. Außerdem machen ihr der Rückgang von Insekten und das Entfernen von Nestern zu schaffen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da şiddetli yağış can aldı, okullar tatil edildi. Hasarın boyutu aşağı yukarı belli oldu mu? Neler aktaracaksın?
5: Evet, İstanbul'da etkili olan bu şiddetli sağanak nedeniyle 1277 su baskını meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda 6937 de ihbar ulaştı. 3 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar gelen bilgilere göre. 4 kişinin selde kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Kağıthane'de bugün İstanbul'da dere kenarında bir de cansız beden bulundu. Son olarak böyle bir bilgi geldi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Kent genelinde zaten İstanbul'da bugün okullar tatil ilan edilmişti. Yarın da okullar tatil edildi.
4: Güçlü, büyük bir katliamdı. Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı. Detaylar neler?
5: Evet, öncelikle hatırlatalım. 2013 yılında gerçekleşmişti. İki ayrı patlama vardı. 53 kişi hayatını kaybetmişti. Ve ardından bugün gelen bilgiyle şunu öğrendik ki bu saldırının sanıklarından terörist Mihraç Ural, yani asıl ismi Ali Kiyalı, Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
4: Ekrem İmamoğlu davasına bakacağız. 99. gün başlamıştı. Bugün devam ediyor savunması. Özetle neler aktaracaksın?
5: Aslında Ekrem İmamoğlu savunma yaparken bir yandan hükümeti de eleştiriyor. Mesut, operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacak duruma geldik diye bir eleştirisi oldu. Fon krizi asrın soygunudur dedi. Bir yandan tabii ki kendini savunmaya, iddianamedeki suçlamalara cevap vermeye devam etti. Deniz'e, Yusuf'a, Hüseyin'e idam cezası verenler nasıl anılıyor dönüp baksınlar. Tarih o davaları yargıladı, bu davaları da yargılayacak diye konuştu.
4: Orta Doğu'ya bakacağız. Milli Savunma Bakanlığı'na soruldu. Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? Son haftaların en sık sorulan sorusu, neden de?
5: Aslında çok net bir cevap yok ama Bu anlaşmanın meclis tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir denildi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna bir onay vermesi gerekiyor.
4: Ve futbol, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde bu akşam sahaya çıkıyor. Neler aktaracaksın?
5: Takip edeceğimiz çok maç var. Senin de söylediğin gibi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor deplasmanda Kaps Kupyo ile karşılaşıyor. TRT1'den yayınlanacak bu karşılaşma, 18.45'te başlayacak. Ve bir de Euroleague'de Fenerbahçe 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor. Esport'tan izlenebilir bu mücadele.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Ya şimdi evlenirde pişman olanlar var, onu da biliyoruz, ama hatta bazıları diyor ki Hakan, bakarken kafam rahattı. Şimdi kafamı koyacak yastık arıyorum diyor. Eyvallah, herkesin hikayesi başka tabii ki, ama bakın, şakası bir yana evlilik aslında çok güzel bir şey be. Oo! Nasıl bir çıktı ses öyle? Seni de mi evlendirelim ha? Yani doğru değil mi? Şimdi düşünsenize, şu koskoca dünyada milyonlarca insanın arasından birini seçiyorsun. Diyorsun ki ben bu hayatın böyle geri kalanını seninle paylaşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz, aynı zamanda iyi gününde olsun yanında, kötü gününde omzunda bir el. Hastalığında böyle başucunda biri var değil mi? Sevindiğin, sevdiğin, seninle gülen biri var. Yani akşam eve geldiğinde kapıyı açınca seni bekleyen bir insanın olması. Sonra ne diyeyim, bunlar böyle parayla pulla böyle alınacak şeyler değil be güzel insanlar. Gerçekten inanın bana böyle. Vallahi. As is so. Biz burada işin makarasındayız, tamam mı? Sakın Hakan işte böyle konuşursun falan demeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz evlilik sadece, biliyorsunuz, aynı zamanda aynı evde yaşamak değil, aynı hayale ortak olmaktır. Vay be. Rahip gibi konuştum vallahi. Evlenesim geldi. Bitmedi ama tabii ki, aynı zamanda tabii ki sofrada böyle ekmeği bölüşmek. Yani bazen kavga edip bazen böyle sarılıp barışmak. Ve yıllar geçse de bu çok önemli, birbirine hala iyi ki varsın diyebilmekten daha güzel ne olabilir ki? Bu nasıl bir geçişti be? Valla aynı olsa da baksam da gururlansam. Evlilik kadar güzel, kutsal bir şey var mı?

Tarkan'ımız, Mega Sarımız öptüri. 14-12 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz, rengarenklisiniz. Bir dinleyicim diyor ki, selamlar Hakan, ben Hamburg'dan. Taner, selam Taner. DJ Hakan, filozof Hakan diyor. Şimdi tabii ki bende böyle bir çelişki var değil mi? Bir ilk önce sallıyordum evlenenlere, niye evleniyorsun falan, ondan sonra güzel şeyler söyleyince yani güzel, yani evlilikte aslında bana soracak olsun. Yani valla sevgi varsa, saygı varsa, hele bir de merhamet varsa o ev saraydır be. İnanın bana bak. Şimdi Allah herkese keşke evlenmeseydim değil de ne diyebilirim burada? Evet, aklıma geldi. İyi ki seninle yaşlanmışım dedirtsin. E işte bütün mesele bu arkadaşlar. Ama ben işin gırgırındayım yine. Hemen yine ters köşe bildiğimi okumaya devam edeceğim. Bir dinleyicim diyor ki, burada diyor ki Hakan diyor, günaydın diyor. 29 günaydın mı? 29 yaşındaki oğlum demek ki bu yüzden evlenmiyor. Bu kadar sorunları görüyordur etrafında. Şimdi dersin ki yoksa bulamıyor mu? Onun söz konusu bile olamaz. 4 yıllık ilişkisi var. Yakışıklıdır benim oğlum. Evet, annem bana bile çok yakışıklısın diyordu. Ne kadar inandırıcı. Ha? Bir başka dinleyicim. Bakayım o ismini alalım. Hicran Sönmez. Hicran Sönmez diyor ki, selam Hakan, ben iyi ki evlenmişim. İyi ki hayatıma eşim girmiş. O benim efşim, yaşlandığım dağım, dalım. O benim her şeyim. Çok seviyorum eşimi. İyi ki var, iyi ki hayatında. Sen ne halt karıştırdın bakalım. Hicran, eşin mi yanında yoksa ha? Allah mutluluğunuzu bozmasın. Eşiniz

0: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
1: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Hakan selam, iyi yayınlar dilerim, ben Lazlı'ya. Evlilikte sıkıntı yok da evlendiğin kişiyi doğru seçmek lazım.
4: Peki seni kim seçti? Ya bunu seni seçende de olması gerekiyor. Evlilik var mı, ondan bahset. Oo, çok önemli. Tamam, burada lafı böyle benim gibi böyle sallayıp durmayın. Evlilik var mı ve sonucu nedir? Bir dinleyicim aradı şimdi. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
5: Alo.
4: Alo, buyurun.
5: Ben Kemal Kalender, Mainz'den.
4: Kemal Bey, rahatsız etmedik değil mi?
5: Hayır, rahatsız etmiyorum.
4: Biraz temkinli, böyle şaşırmış gibi. Ya şaşırmış gibi çıkıyorsun. Telefon, sen beni aradın, şaşırıyorsun sonra Hakan çıktı diye.
5: Yok, hani oldum onun için yani, şaşırma yok.
4: Telefonun üstünden kalkar mısın, anlaşılmıyorsun.
5: Telefon üstüne oturduğumuz yok ya.
4: Ama öyle geliyor ses.
5: Geçmiyor dışarıdan da.
4: Oradan geliyor.
5: Da.
4: Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Sen konuşuyorsun, sen değil. Biz hiçbir şey anlamıyordu burada.
5: Az önce diyorum.
4: Ha şimdi şöyle ya. Oh be. Ha, buyur.
5: Şimdi telefonu elim aldım yani. Ha. Yandaydı. Ha. Az önce diyorum. Yakışıklıyım diyecektim. Bir arkadaş bağlanmıştı hani. Siz de demiştiniz.
4: Ha bir saniye, bir saniye. Ha. Bunu radyosunu yeni açanlar, anlatacağın dinleyicilerimiz için bir dinleyicim dedi ki bana, benim oğlum evlenmek üzere diyor. Hakan sakın vazgeçittirme bu yapmış olduğun bütün bu haberlerle falan diyor. Gerçi oğlum 4 senedir bir birlikteliği var. Evlenecek ve çocuğun da zaten çok yakışıklı diye bir mesaj gönderdi. Buna istinaden senin söylemek istediğin bir şey var.
5: Evet, aynen öyle yani. Demek ki arkadaş kendi annesi kendi çocuğundan başka kimseyi görmemiş çevresinde yakışıklı ortadan. Hani bir sözümüz var, atasözü. Karganın yavrusu kendisine şahin gözükürmüş. O hesap. Yani çevresine bakmadan insan kendi çocuklarını şey yapıyorlar. Fazla önemsiyorlar. Ha, önemsesinler. Ama bir güzellikle falan şey yapmasınlar adını sen getir. Eşler koşmasınlar. İnsanın önce karakteri, hani saygısı çevresine, artı bir tane vicdanı ise demek istediğim, bundan iyisi yok. Zaten güzellik gelip geçici.
4: Bitti mi?
5: Bitti.
4: Şimdi bunlar hepsi bilindik şeyler. Yani biz hiç şaşırmadık. Ne yapacağız yani şimdi?
5: Şimdi yapacağım bir şey yok yani. Sen de diyorsun yani. Ben de annemin yakışıklı çocuğuyum. Annem bana öyle hitap ediyorsunuz ya.
4: Sen yakışıklı mısın? Bir de ne güzel bak. Sen anlatıp kendin de gülebiliyorsun şimdi. Bir şey daha soracağım sana. Bir dakika dinle beni lütfen.
5: Hep oradan sen radyodan görecek halin yok.
4: Canım benim. Bir şey soracağım. Yani. Sen yakışıklı mısın?
5: Bilmiyorum. Onu... Çevredekiler sorar. Hani ben yakışıklıyım.
4: Evli misin? Evli misin?
5: Evliyim tabii.
4: Aa, o zaman mutlaka senin de bir alanın varsa o zaman sen de yakışıklısın.
5: Evliyim hem de yani şöyle yani. Evliyim hem de 44 yıllık.
4: Oo 44 yani. Yıldır.
5: Evet.
4: Maşallah sesin çok genç geliyor ya.
5: Herhalde birazcık yani nasıl söyleyeyim.
4: Ayıp mı ettim yani aslında ölümüyle
5: genç ses. Genç yani. Saç baş var ya. Size kıskanmadım. Saç baş var, yerindeyiz yani Allah'a şükür.
4: Ya bu çok iyiydi ya. Bana da buradan giydirdin ya.
5: Estağfurullah.
4: Ama hep ben mi giydireceğim? Siz de giydireceksiniz tabii ki.
5: Teşekkürler yani.
4: Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Eşine selamlar. Seviyorum seni.
5: Teşekkürler.
4: Ben ne diyor? O da beni seviyormuş. Yalandan kim ölmüş? En güzel şarkılarımızdan bir tanesini çalıyorum sizlere. Her seferinde diyorum ve hiçbir zaman bıkmıyorum ve her seferinde diyeceğim. Aşkın Nur Yengeniz. Zehir gibisin. Rengarenk'tesin. Bu programda her şey rengarenk. Sınırımız yok. Var ama yok. Şeffaf. Böyle ucundan deniyoruz bazı ama zor kıvırıyoruz ama bir nevi üstesinden geliyoruz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, iş arayanlar için her iş ilanı internette yayınlanmıyor. Hatta bazı şirketlerde henüz duyurulmamış boş pozisyonlarda bulunuyor. Peki bu gizli iş fırsatlarına nasıl ulaşabiliriz? Uzmanlardan konu üzerine tavsiyeler var. Alman haber ajansı muhabiri Ronny Torau, İş ilanlarına bakıp size uygun bir pozisyon bulamıyorsanız bu şirketlerde hiç iş imkanı olmadığı anlamına gelmiyor diyor. Çünkü bazı pozisyonlar kamuoyuna duyurulmadan dolduruluyor.
2: Genau, das kann verschiedene Gründe haben. Manche Stellen zum Beispiel will die Chefetage vielleicht eher gezielt besetzen und nicht durch ein offizielles großes Bewerbungsverfahren laufen lassen. Vielleicht auch, um sich den Aufwand dafür zu sparen. Und dann gibt es Stellen, die werden vielleicht bald mal offiziell ausgeschrieben, sind es gerade aber noch nicht, weil zum Beispiel das Budget für die Stelle noch nicht freigegeben ist.
1: Bazı şirketlerse iş alımları büyük bir başvuru süreci yerine doğrudan gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Böylece hem zamandan hem de masraftan tasarruf ediyorlar. Özellikle gelecek yıl için personel planlaması yapan şirketlerde bu tür fırsatlar bulunabiliyor.
2: Ja, vor allem Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind, gibt's gerade jede Menge, weil viele Unternehmen jetzt zwar schon wissen, was für Personal sie nächstes Jahr wollen, aber die Budgets dafür noch nicht eingetütet sind. Das sind also quasi Stellen im Kopf der Chefetage, die aber noch nicht offiziell ausgeschrieben werden.
1: Birçok şirket gelecek yıl hangi alanlarda personeli ihtiyaç duyacağını şimdiden biliyor. Fakat bütçeler henüz kesinleşmediği için pozisyonlar açıklanmıyor. Uzmanın önerisi şirketlerdeki yöneticilerle iletişim kurmak ve gelecek dönem planlarını öğrenmek.
2: Ja, man sollte dahin, wo viele verdeckte Stellen eben gerade sind, im Hinterkopf der Verantwortlichen. Das geht, indem man mit Führungskräften zum Beispiel mal redet, vorsichtig vorfühlend, was denn so fürs nächste Jahr geplant ist und ob da neue Bereiche dabei sind. Und dann kann man zum Beispiel auch in einem Mitarbeitergespräch andeuten, wenn man sich selber sowieso verändern, entwickeln möchte und mit welchen Kompetenzen man Veränderungen unterstützen könnte.
1: Yöneticilerle görüşerek yeni projeler veya departmanlar planlanıp planlanmadığı sorulabilir. Bir başka önemli yöntem ise eski iş bağlantılarını yeniden canlandırmak. Başka şirketlerde çalışan eski meslektaşlarla yeniden iletişim kurmak faydalı olabilir.
2: Und jetzt kann auch gerade ein guter Zeitpunkt sein, Kontakte zu Kollegen in anderen Unternehmen zu reaktivieren. Also da mal zu telefonieren oder sich auf einen Kaffee zu treffen. Vielleicht trifft man da auch gerade auf Möglichkeiten und offene Ohren für neue Jobs. Denn in anderen Unternehmen gibt es eben auch oft verdeckte Stellen.
1: Yani yeni bir iş arıyorsanız sadece ilanları takip etmekle yetinmeyin, çevrenizle iletişimde kalın, şirketlerin planlarını araştırın. Bir diğer konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: nasıl uzattım öyle ya, çırtkanlar gibi. Zo. Evet, evlilikte böyle pişman olanlar falan, bundan bahsediyoruz. Bir dinleyicim diyor ki şu anda, bakalım sesli bir mesaj göndermiş.
1: Selamünaleyküm DJ Hakan, kolay gelsin, hayırlı yayınlar canım benim. Ben Evren Hurşit Ceyhan Lutik Sağfendim. Evlilik adlı yayına denk geldim de, bence evlilikte yapılmaması gereken en önemli şey aldatmaktan ziyade, o da tabii ki önemli de, bence kıyaslamak. Neden mi? Çünkü hatunların ya da beylerin şikayet ettiği hayat bazen başkalarının hayalidir. Teşekkür ediyorum.
0: Vay be. Filozof gibi konuştu. Sağ olasın, var olasın. Adam o schön gesagt, ne? Auf jeden Fall. Ama orada bir an, son anda böyle şey yaptı değil mi? Böyle kıvırdı sanki. Yani tamam dedi, aldatmak da var ama daha, ama dedi.
2: Onun beteri de varmış. Yani sırf aldatmadan beteri vardı. Neydi abi?
0: Sence aldatmadan daha beteri bir şey olabilir mi?
2: Olabilir. İki kere aldatma.
0: Çok, çok iyi. Sen kaçıncı hakkını kullandın?
2: Ben hiçbir hakkımı kullanmadım. Haklarımın hepsini nikah masasında bıraktım, karşı tarafa verdim. Ya. Öyle deyince de çok şey oldu. Hayır hayır, öyle bir şey de yapmadım.
0: Öyle deyince de ne oldu biliyor musun? Ya aynen. He. Yok öyle. Bak başka bir dinleyicim ne diyor burada? Batman Guns Quotes. Evlilik diyor, gönül işi, saç işi değil diyor. Giydirman arkadaşlar. Bedava nasıl olsa sallayın. Kiminle görüşüyorum?
3: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun.
3: Ben Ofenbach'tan arıyorum. Evlilikle ilgili konunuza denk geldim de.
0: Buyurun.
3: Evlilikte bence en çok yapılmaması gereken bir şey, eşinizin yabancı arkadaşlarla görüşmemesidir. Görüştüğü zaman...
0: Bir saniye. Yabancı evlilikte... derken, yabancı derken yani... Sizin tanımadığınız.
3: Alman veya bir, evet, tanımadığım arkadaşlarıyla görüştüğü zaman.
0: İlla Alman mı olması gerekiyor? Türk de olabilir mi?
3: Hayır, Alman değil, yabancı, bizim gibi marakon olur, diğer şeylerden olur. Görüştüğü zaman bize uymuyor çünkü. Bir de özellikle o arkadaşları bekarsa evlilikte çok zor duruma düşüyor insan.
0: Siz sanki bir deneyim yaşamışsınız gibi mi?
3: Yaşamadım, yaşıyorum.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum.
3: Yani, rica ederim.
0: Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Evet arkadaşlar. Hassas konularımız da var tabii ki. Son. Ben şimdi olay ciddiyeti bilince ben böyle
2: çok şey oldu.
0: Kalıyorum ben çünkü.
2: Kitlendik.
0: Çok beceriksizim. O konuda. Yani böyle ciddi bir şey masaya koydum.

0: sen Barkan düşmana gerek yok diyorsun ha.
1: Sen anladın mı?
2: Neyini? Ya, bir daha mı dinlesin?
1: Ya bir yok. Bir dakika. Bir daha bir dinleyelim. Bir saniye.
0: Haka bak adam telefonu aldı eline. Teşin cezayı yiyecek. 150 euro telefonu elinde kıstırıyor. Araba kullanıyor bir de. Ne bu? Ha sen Barkan düşmana gerek yok diyorsun ha.
1: Şunun bir fotoğrafına bakayım bir. Aa evli. Kucağında da çocukları var. Ya iki kere dinledim mesajını. Vallahi hala ne dediğini çözemedim. Kucağında da çocuk var. Demek ki evlenmişsin. Yuva da kurmuşsun. Bakın güzel insanlar. Bu kardeşimiz bile kendine bir eş bulabiliyorsa bulduysa vallahi hiçbirinizin aşktan ümidinizi kesmemeniz lazım. Demek ki aşkın gözü kör olduğu gibi bazen kulağı da sağır oluyormuş. Daha dinleyelim mi?
0: Haka bak adam telefonu aldı eline. Teşin cezayı yiyecek. 150 euro telefonu elinde kıstırıyor. Araba kullanıyor bir de. Ne bu?
1: Hey! Vallahi remix gibi oldu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bundestag'da yapılacak oylamayla yeni tütün yasası, yani Tabaksteuer Reform, resmen kabul edilecek. 2027'de çat diye 9 euro yükselecek ortalama fiyat. Ondan sonra da 2030 yılında

0: da 12 euroya kadar dayanacak. Bu yeni vergilerle beraber 1,5 milyar euroyu kasaya indirecek. 2030'da bir zam daha geldiğinde bu vergi geliri 4,5 milyar euroya yükselecek. Sigaradan insanları uzak tutmak için bu vergileri getirmemiz gerekir deniliyor. Sağlık bahane, vergi şahane. Özellikle şu olacak, otlakçılık da artacak.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Arkadaşlar biraz önce bir arkadaşımız bana bir mesaj göndermişti. Anlamamıştım. Buna istinaden Canu Canan gönderdi. Şöyle diyor.
1: Şimdi Türkçeden Türkçe'ye tercüme edeceğim ama adam diyor ki demin ki adam seninle konuşurken arabanın içindeymiş ve telefon elindeymiş, tamam mı? Senin yüzünden seninle konuşurken polise yakalanıp 150 euro ceza yiyecek. Ha? Yani sen varken düşmana gerek yok diyor. Anladın mı? Tövbe bismillah.
0: Anladın mı sen?
2: Yine tam anlamadım sanki. Bunun da bir Türkçeden Türkçe'ye tercümesi olursa.
0: Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Türkçeyi Türkçe'ye çevirebilecek değerli dinleyicilerimiz sizdeyiz. Ve şimdi Murat Alkılıç çatlatıyor. 14.44 yaptık saatlerimizi. Rengarenk şovumuz ile devam ediyor.

0: பண்ணி பானா எப்பு ஜாம்.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin

0: Evet arkadaşlar, ve burada ne demiştik? Tabii ki evlilikten bahsetmiştik. Evlenenler pişman, evlenmeyenler bin pişman. Şenay Dinç diyor ki, merhaba Hakan, ben Şenay. Her neden yazıyorum, 26 yıldır evliyim. Eşim montajda çalıştığı için sürekli şehir dışında. Yılın 100 günü evli, kalan 265 günü bekar gibiyim.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Böyle bir opsiyon olduğu bize söylenmedi. Söylenseydi...
0: Devam ediyor, ne güzel hayat değil mi? Hem evliliğin hem bekarlığın tadını çıkarıyorum. Eşim de sağ olsun bu dengeyi hiç bozmuyor. Allah, nereden biliyorsun?
2: Denge eniştenin işine geliyor olabilir mi acaba?
0: Evet ya. Ama çok ilginç değil mi? Güzel bir şey. Yani sen evlenmemişsin ki. Yani evliliğe yıllık abonelik yaptırmışsın. 100 gün evli, 265 gün bekar. Oh, bu nasıl bir paket ya? Abla, bunun aylık ödemesi mi var, yıllık mı?
2: Yıllığı daha ucuza geliyor.
0: Bence de. Yani 26 senedir böyle yaşıyor musunuz vallahi? Sizin evlilikte aşk bitmez vallahi. Daha birbirinizden bıkmaya böyle fırsat bulamadan ziyaret saati bitiyor.

0: wir sind wieder da. İyi ki geldin. Oğlum hani kendi kendine öven de böyle bir geri gerzek kelimesini biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum yani. evet. Kısaltma mıymış o?
0: Kısaltma. Ayşen Guru'da arkadaşlar biliyor musunuz? Ayşen Guru'da'yı mutlaka tanırsınız eski film sanatçılarımızdan.
1: Aa, Yeşilçam Yıldızı.
0: Evet. Ve o kelimeyi o bulmuş biliyor musun?
1: Yok
0: bir
1: canım.
0: Bir canlı yayında şey yaptım. Biz diyor arkadaşlar arasında böyle otururken ay gerizekalıya bak gerizekalıya bak. Yani gerizekalı dediğimiz anlaşılmasın diye gerinin gerisini aldık. Zekanın zekini aldık diyor. Gerzek koyduk ismini diyor böyle.
1: He.
0: Biz yaptık diyor. Gerzek gerzek deyince kimse anlamıyordu diyor yanımızdakilerin gerzek olduğunu.
1: Ellerinize sağlık. Bugün hala daha kullanıyorum.
0: Hala daha kullanıyor vallahi. Evet ve bir programın bakayım bir dinleyicim. Aa Uğur Mert. Uğur Mert kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Biraz önce eşim arar mısın deyip de çocuğu çıktı ya.
2: Hakan'ım kardeşim şaka maka bir tarafa da yayının sonuna geldin. Özleyeceğiz seni ya.
0: Neden?
2: Yarını dört gözle çekiyorum kardeşim.
0: Harbiden gelmişiz.
1: Su biz, gibi açıyor.
0: Ha, biz seni çekeceğiz mi onu bilmiyoruz. Bana yalan yanlış burada telefon numaraları falan. Oğlun numarasını gönderiyorsun eşim ara diyorsun. Evet bir başka dinleyeceğim. Konumuz evlilikti. Biliyorsunuz arkadaşlar oradan buradan yani iyi midir kötü müdür falan düşüncelerinizi alıyoruz.
3: Sen beni kışkırtıyorsun. Bir öyle diyorum bir böyle diyorsun. Her yorumuna yorum yapmak istiyorum. 400 kilometre yolum var. Beni sinir etme. Tamam mı?
0: Ne dedi bu yine? Ya ablacığım sen bizi 2 saatte bu hale getirdin. Enişteyle bir ömür nasıl geçiyor onu düşünüyorum ben. Vallahi enişteye buradan selam olsun. Allah sabır versin. Evet bizden bugünlük bu kadar diyeceğim ama biraz sonra kim gelecek? Tabii ki yeryüzünün, galaksinin en güzel sunucusu Esra arkadaşım. Yes. Ama şimdi şöyle bir olay var tabii ki. Yeryüzünde sunucu olan kadın sunucular çok az olduğu için yani dolayısıyla güzel olma ihtimali de yükseliyor tabii ki. Şımarı veriyor zaman burada. Birazcık baldan böyle göstereceksin değil mi böyle ucuna? Ondan sonra sen bir şey demek ister misin?
1: Ben bir şey diyemedim abi. Esra'nın olduğu bir yer ben ne söyleyeyim? Ben o listeye giremem ya. Yani.
0: Estağfurullah. Seni de alacağız aramıza. Hey ya. Evet. Mert Tarık da yanımızdaydı. Tarık Mert mi Mert Tarık mı?
1: Tarık Mert, Mert.
0: Mert.
1: Sen hangisini uygun görürsen. Sen koymak ister misin?
0: Ben ismini? Ali Yusuf diyorum sana.
1: Baş tacısın.
0: Evet şimdi Edis'le beraber yolumuza devam edeceğiz. Ondan sonra Esra arkadaşım 19'a kadar sizinle birlikte. Nerede? Tabii ki Paydas programında. 22 saat sonra görüşünceye dek radyonuzdan ayrılmayın. 24 saat boyunca sizlerleyiz. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Mikrofona ben DJ Hakan. Hasta la vista.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Bundeskanzler Merz hat zum Auftakt des EU-Gipfels für eine weitere Aufstockung der Mittel für die Ukraine geworben. Es müsse alles getan werden, um der Ukraine über den kommenden Winter und auch im nächsten Jahr zu helfen, sagte Merz in Brüssel.
2: Der Kanzler geht davon aus, dass die Mittel für Kiew noch einmal aufgestockt werden müssen. Der Ukraine fehlen nach eigenen Angaben im nächsten Jahr knapp 70 Milliarden Euro im Haushalt und für die Verteidigung gegen Russland. Dass dafür aber in der EU eingefrorenes russisches Vermögen verwendet wird, schließt Merz aus. Zumindest in der Form, dass diese Gelder in die USA überführt werden, quasi als Druckmittel in den Bemühungen um Friedensverhandlungen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Patientinnen und Patienten sollen im Notfall künftig zielgenauer und besser versorgt werden. Dazu hat der Bundestag eine Reform der Notfallversorgung beschlossen. Künftig soll in einer fachlichen Ersteinschätzung telefonisch oder vor Ort festgelegt werden, welche Hilfe jemand braucht. Die Telefonnummern 112 und die ärztliche Bereitschaftsnummer 116 117 sollen dafür verzahnt werden. Je nach Dringlichkeit sollen die Patienten dann in eine Arztpraxis, in eine Notdienstpraxis oder in die Notaufnahme einer Klinik vermittelt werden. Wenn Kunden Opfer von Kontobetrug werden, müssen Banken ihnen das verlorene Geld zunächst sofort erstatten. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Das gilt auch dann, wenn die Bank den Kunden grobe Fahrlässigkeit vorwirft, zum Beispiel nach einem Phishing-Betrug.
3: Im Kern sagt das höchste EU-Gericht, die Erstattung der nicht autorisierten Zahlung und die Frage, wer letztendlich den Schaden tragen muss, sind zwei unterschiedliche Dinge. Zunächst müsse die Bank auf jeden Fall den abgebuchten Betrag erstatten. Ausgenommen ist nur der Fall, dass der Kontoinhaber selbst verdächtigt wird, am Betrug mitgewirkt zu haben. Und nach der Erstattung könne man dann regeln, wer schlussendlich verantwortlich ist. Das sei im Interesse eines hohen Verbraucherschutzes das beste Vorgehen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Der Tankrabatt kommt 2 Wochen nach seinem Start nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlern nicht vollständig bei den Verbrauchern an. Berechnungen von IFO und DIW sehen teils deutliche Lücken. Auch das Bundeskartellamt sieht keine ganz vollständige Weitergabe. Die Mineralölbranche widerspricht. Laut DIW sind bislang nur rund 2/3 der Steuersenkung von 16,7 Cent bei den Verbrauchern angekommen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da şiddetli yağış can aldı, okullar tatil edildi. Hasarın boyutu aşağı yukarı belli oldu mu? Neler aktaracaksın?
5: Evet, İstanbul'da etkili olan bu şiddetli sağanak nedeniyle 1277 su baskını meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda 6937 de ihbar ulaştı. 3 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar gelen bilgilere göre. 4 kişinin selde kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Kağıthane'de bugün İstanbul'da dere kenarında bir de cansız beden bulundu. Son olarak böyle bir bilgi geldi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Kent genelinde zaten İstanbul'da bugün okullar tatil ilan edilmişti. Yarın da okullar tatil edildi.
4: Güçlü, büyük bir katliamdı. Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı. Detaylar neler?
5: Evet, öncelikle hatırlatalım. 2013 yılında gerçekleşmişti. 2 ayrı patlama vardı. 53 kişi hayatını kaybetmişti. Ve ardından bugün gelen bilgiyle şunu öğrendik ki bu saldırının sanıklarından terörist Mihraç Ural, yani asıl ismi Ali Kiyalı, Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
4: Ekrem İmamoğlu davasına bakacağız. 99. gün başlamıştı. Bugün devam ediyor savunması. Özetlenerek aktaracaksın.
5: Aslında Ekrem İmamoğlu savunma yaparken bir yandan hükümeti de eleştiriyor. Mesut, operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacak duruma geldik diye bir eleştirisi oldu. Fon krizi asrın soygunudur dedi. Bir yandan tabii ki kendini savunmaya, iddianamedeki suçlamalara cevap vermeye devam etti. Deniz'e, Yusuf'a, Hüseyin'e idam cezası verenler nasıl anılıyor dönüp baksınlar. Tarih o davaları yargıladı, bu davaları da yargılayacak diye konuştu.
4: Orta Doğu'ya bakacağız. Milli Savunma Bakanlığı'na soruldu. Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? Son haftaların en sık sorulan sorusu nedendi?
5: Aslında çok net bir cevap yok ama bu anlaşmanın meclis tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir denildi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna bir onay vermesi gerekiyor.
4: Ve futbol, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde bu akşam sahaya çıkıyor. Neler aktaracaksın?
5: Takip edeceğimiz çok maç var. Senin de söylediğin gibi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor deplasmanda Kaps Kupyo ile karşılaşıyor. TRT1'den yayınlanacak bu karşılaşma 18.45'te başlayacak. Ve bir de Euroleague'de Fenerbahçe 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor. Esport'tan izlenebilir bu mücadele.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 19 derece arasında seyredecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 6 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz başladı. Sizlerle bugün çok güzel konular konuşacağız. Gündeme dair ne var ne yok her şeyi sizlerle konuşuyor olacağız ve çok güzel şarkılar hazırladım sizlere. Burak Bulut'tan tut Melike Şahin'e kadar. Sonra bir tık eskilere gidip Yaşar dinleyeceğiz. Ve sonra İbrahim Tatlıses Kop Gel Günahlarından diyecek. Bugün çok heyecanlıyım. Paydos keyfimizde birbirinden güzel şeyler bizleri bekliyor olacak. Biraz sonra Emre Fel henüz 10 yaşında diyecek. Hiçbir yere ayrılmayın, Paydos keyfi başladı.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: RGS Market Stuttgart. İndirimler başlar, ürünler bitmez. Güçlü stok, net fiyat, güvenilir alışveriş. 2009'dan beri Stuttgart'ta güvenle yanınızdayız. İndirimlerimizi Instagram'dan takip etmeye devam edin. RGS Market. İnselstrasse 5, Stuttgart Wangen.

0: kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
1: Wow, yeni mutfağın çok güzel. Nereden aldın?
2: Gaye Köşinden. Çok kaliteli mutfakları var. Her bütçeye uygun harika tasarım yapıyorlar. Ölçüm, planlama ve montaj da fiyata dahil. Taksit imkanı da var.
3: Gaye Köşin Stuttgart, 30 yıllık tecrübeyle tanınmış Alman mutfak markalarıyla hayalinizdeki mutfağı sunuyor. www.gaye-köşin.de.
4: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Bazen evliliklerde zor zamanlar yaşanır ve hatta öyle ki o evlilikler biter, sonu gelir. İşte bu sanatçımızın da yakın zamanda evliliğinin sonu geldi. Burak Bulut değerli eşi Eda Sakız'dan ayrıldı ve sonra ona bu şarkıyı yazdı. Ah be Manolya diyor, boşandığı eşi için yazdı bu şarkıyı.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'da 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı hazırlanıyor. Bunu çokça konuşuyorduk. Şimdi bu yasak tamamen hazırlanıyor. Şimdi hükümetin kabul ettiği bir plan var. Bu plana göre TikTok, Instagram, Snapchat gibi platformlar 13 yaş altına kapatılacak. Mesela 13-18 yaş arasında da yaşa göre farklı sınırlamalar düşünülüyor. Yani 13 yaşı geçince hemen öyle özgür özgür kullanamayacaklar. Ama altını da çizelim. Şu anda bu yürürlüğe girmiş bir yasa değil. Şu an hazırlık aşamasında. Peki niye bu yasağı ille de getirmek istiyorlar? Amaç şu: çocukları siber zorbalıktan kurtarmak. Zararlı içerikler ve hatta bağımlılık gibi risklerden korumak istiyorlar. Şu an ya okula götürdüğümüz çocuklarda bile kendi aralarındaki o zorbalığı görüyoruz. Çocuklar sosyal ortamında da o zorbalığı yaşıyor ne yazık ki ve ailelerine söylemekten çekiniyorlar. Şimdi bu sosyal medyada olunca daha kolaylaşıyor her şey. Herkes çok kolaylıkla klavyeden bir şeyler yazıp birbirini zorbalayabiliyor, hakaret edebiliyor bu. Bir de 18 yaş, 13 yaş için niye sakıncalı görüyorlar uzmanlar sosyal medyayı? Birazdan da bunu paylaşacağım. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. WhatsApp'tan bana gönderin. Sizce de 18 yaş altı için ve hatta 13 yaş altı için tamamen yasak getirilmeli mi? Bazı kısıtlamalar gelmeli mi? Sizce çocuklar için sosyal medya neden sakıncalı?

Muhteşem bir düet. Müthiş iki kadın bir araya geldi. Melike Şahin ve Seda Erciyes bu şarkıyı seslendirdi. Sev seveceksen şarkısı. Bu arada şöyle müjdeli bir haber de vermek istiyorum. Melike Şahin daha çiçeği burnunda, daha yeni anne oldu. Çocuğunu kucağına aldı daha yeni. Uzun uzun ömürler diliyoruz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Ah şu sosyal medya, ah bir türlü kurtulamadık. Ya o biz ondan kurtulamadık ya da o bizden kurtulamadı, bilemiyorum şu an. Almanya'da bir yasa tasarlanıyor şu anda. 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı hazırlanıyor değerli dinleyicilerimiz. Hükümetin kabul ettiği plana göre bu TikTok, Instagram, Snapchat gibi platformlar 13 yaş altına tamamen kapatılacak. Hiç erişemeyecekler. Ve 18 yaşa kadar da, yani 13 ile 18 yaş arasında da böyle sınırlamalar getirmeyi düşünüyorlar. Böyle bir plan. Ben de sizlere sormuştum. Dedim ki sizce bu kısıtlama hemen getirilmeli mi? Çocuklar için sosyal medya sakıncalı mı demiştim. Sizlerden çok mesaj geldi. Bir dinleyicimiz diyor ki geç bile kaldılar. Çocuklarımız mahvoluyor demiş. Bir dinleyicimiz diyor ki çocuğumun kamburu çıktı artık Reels kaydırmaktan demiş. Ay kıyamam. Vallahi biz de öyleyiz. Çocuklara laf söylüyoruz da bizim de başımızı kaldırdığımız yok vallahi. Şimdi gelelim, uzmanlar niye sakıncalı görüyor çocuklar için sosyal medyayı? Bir kere sürekli bir kıyaslama var. Herkes benden daha güzel. Aa bak onun busu varmış, şusu varmış deyip işte herkesin daha zengin olduğunu, herkesin daha mutlu olduğunu hissediyor çocuklar. Sanki öyleymiş gibi buna inanıyorlar. Onun dışında bir de beğeni baskısı var. Paylaşımı, bir şey paylaşıyor, bir fotoğraf paylaşıyor. Az beğeni alınca morali bozuluyor ve özgüveni etkileniyor. Diyor ki ben acaba kötü mü görünüyorum diyor, çirkin miyim diyor az beğeni alınca. Sonra bir de siber zorbalık kısmı var. Şöyle mesela okuldaki kavga eve gelince bitmiyor. Ne oluyor? Telefonda da o arkadaşıyla kavga etmeye devam ediyor. Sosyal medyada ona kötülüyor. O kötü yorumlar yazıyor ona falan. Bu gibi şeyler oluyor. Bunların hepsi riskli görülen şeyler. Ve daha ötesi de var tabii ki. Zararlı içerikler, bağımlılık yapması, işte bu reklamlar var ya, onları gerçek sanmaları. Bu gibi sakıncalar. Bu yüzden de bu tasarı şu anda konuşuluyor. 13 yaş altı tamamen sosyal medyayı görmesin, yasaklansın diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocukları olan aileler, özellikle çocukları olan dinleyicilerimiz yazarsa çok sevinirim. Cevaplarınızı bekliyorum, WhatsApp'tan gönderin. İbrahim Tatlıses bizlere eşlik ediyor. Kop gel günahlarından.

değerli dinleyicilerimiz, sosyal medya kısıtlamasını konuşuyoruz. 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı hazırlanıyor şu an ve 13 ile 18 yaş arasına da kısıtlama gelecek demiştik. Biz aslında bir kendimize bakmamız lazım. Hani örnek oluyoruz ya biz çocuklarımıza. Biz çocuklara hep diyoruz ay kamburun çıktı bırak şu telefonu bir iki kelam edelim muhabbet edelim diye. Ama biz yatmadan önce kaydır anam kaydır. Bir türlü bırakamıyoruz. Sonra diyoruz ki doğru düzgün uyuyamadım neden acaba? O ekranın ışığını gözümüze soktuğumuz için olabilir mi? Bir dinleyicimiz Kenan yazmış. Diyor ki derhal tamamen internetsiz tuşlu telefona geç

0: düşmemiz gerek. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler de pert oldu. Ha şöyle ya, ben çok istiyorum o tuşlu telefonlara geçmeyi. Bir de zaten dokunmatik ekranda sürekli yanlış yazıyoruz ya, yanlış harflere basıyoruz falan. Bence de tuşlu telefonu hemen getirin. Çok değerli girişimciler, sizlere sesleniyoruz. Tuşlu telefon istiyoruz. İnternete de olmasın valla. İki yüzümüze bakalım. En yakın çevremizdeki insanların göz rengini bile bilmiyoruz vallahi. Stuttgart'tan Ayşe yazmış, diyor ki account açan çocukların 13 yaşından küçük mü büyük mü olduğunu nasıl anlayacaklar? Çocuklar o kadar akıllı ki yaşlarını büyük yazıyorlar, yine açıyorlar demiş. Heh, işte tam olarak bunun üzerine de çalışıyorlar şu anda. Bu hani yaş kontrolü gerçekten yapılabilsin diye dijital yaş doğrulama sistemleri üzerine çalışıyorlar şu an. O yüzden böyle bu yasa pat diye giremedi. Önce hani çocuk ben 18'im yazıp geçemeyecek gibi duruyor. Yani böyle bir sistemi aldatma olmasın diye epey bir üzerine çalışıyorlar şu an. Vallahi Ayşe çok haklısın. Doğru soru bence de bu. Nasıl anlayacaklar? Orası muamma. Peki sizler ne düşünüyorsunuz sosyal medya konusunda? Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz kısacık bir aradan sonra. Ebru Gündeş fırtınalar estirecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel

0: Sonsuz otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar. Hotelpio.de.
1: Haydi Stuttgart, balık sezonu açıldı. Hamsi mi? Var. Levrek? Var. Çupra? Var. Somon? Hepsi taptaze. Elmas Yılmaz Fishveld'te. Bol çeşit, kaliteli balık, uygun fiyat. Marketlere, gastronomiye ve evinize. Elmas Yılmaz Fishveld. Stuttgart Großmarkt. Neckarwiesenstraße 5.
2: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı hazırlanıyor. Bunun üzerine konuşuyorduk. Dedik ki sadece 13 yaş değil, aslında biz yetişkinler için de bazen riskli olabiliyor sosyal medya. Şimdi her şeyden önce aklımıza siber zorbalık geliyor. En çok zarar veren şeylerden biri. Peki siber zorbalık dediğimiz şey ne? Birini internetten rahatsız etmek, aşağılamak, korkutmak ya da küçük düşürmek demek aslında siber zorbalık. Mesela okulda bir çocukla dalga geçiliyor diyelim. Eskiden ne olurdu? Okuldan çıkınca biraz olsun bitiyordu. Çocuk nefes alıyordu. Şimdi ama WhatsApp grubuna da davet ediyorlar. Oradan devam ediyor. İşte Instagram'dan, TikTok'tan mesaj atıyorlar. Onunla ilgili videolar paylaşıyorlar. Yorumlar yapıyorlar kötü kötü. İşte bu siber zorbalıktır. Başka örneklerle de mesela çok basit bir şekilde birinin fotoğrafını izinsiz paylaşıyor ve dalga geçiyorlar. Sürekli hakaret, işte iftiralar atıyorlar, hakkında yalan söylenti yayıyorlar. Hatta ve hatta sahte hesap açıp onu rezil etmeye çalışıyorlar. İşte bu siber zorbalıktır ve bunu sadece çocuklara yapmıyorlar, yetişkinlere de yapıyorlar. Bir dinleyicimiz demiş ki Esra, bence sosyal medya yasa 50 yaş üstü olanlara da gelsin. Çocuklardan da kötü diyor. Bir de ekstra gözlük istiyorlar ekrana bakmak için diyor Sinem. O da ayrı bir konu gerçekten. Onlar da tabii çok hevesli ya. Eskiden tabii o özlemle yanıp tutuşurlarmış. Uzaktaki olan akrabalarına, çocuklarına hasretlik olurlarmış. Şimdi sosyal medyadan, ekrandan görüyorlar torunlarını, torbalarını. O yüzden onlar daha hevesli gibi geliyor. Haklısın, doğru. Remziye yazmış Stuttgart'tan, diyor ki vallahi ne güzel olur bu yasak gelse. Bu gençler resmen boynu bükük çağda yaşıyorlar demiş. Hem telefon... Hem de çocuklar bir nefes alsınlar. Benim de kızım maalesef onlardan, o da 12 yaşında demiş. Bir gelsin bakalım, belki biz de nasipleniriz o yasaktan, ne dersin?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Patienten sollen im Notfall künftig zielgenauer und besser versorgt werden. Dazu beschloss der Bundestag heute mit den Stimmen der Koalition und der Grünen eine Reform der Notfallversorgung.
2: Künftig soll in einer fachlichen Ersteinschätzung telefonisch oder vor Ort festgelegt werden, welche Hilfe jemand braucht. Je nach Dringlichkeit werden dann Patienten in eine Arztpraxis, in eine Notdienstpraxis oder in die Notaufnahme vermittelt, sagte Gesundheitsminister Carsten Lindemann im Bundestag. Daneben soll es in Kliniken angedockte Notfallzentren geben. Patienten soll hier der Weg in eine angeschlossene Notdienstpraxis oder die Notaufnahme gewiesen werden. Rettungsdienste und Notaufnahmen sollen so von vermeidbaren Behandlungsfällen entlastet werden. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz hat beim EU-Gipfel für zusätzliche Unterstützung der Ukraine geworben. Nach seinen Angaben müssten die Mittel aufgestockt werden, um dem Land auch über den Winter und im kommenden Jahr zu helfen. Außerdem lehnte Merz ab, einen Teil der in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte in die USA zu überführen. Die rund 210 Milliarden Euro sollten in Europa bleiben. Es ist wieder Ferienzeit in Deutschland. In 11 Bundesländern sind ab morgen Herbstferien. Heißt, es wird wieder voll auf den Straßen. Der ADAC erwartet an diesem Wochenende viel Verkehr und Staus wie in den Sommerferien.
3: Wie oft zu Ferienbeginn treffen ab Freitagmittag die ersten Urlaubsreisenden auf Berufspendler. Der Freitag ist laut ADAC deshalb einer der staureichsten Tage. Die nächste Reisewelle rollt dann traditionell am Samstagvormittag, vor allem Richtung Alpen und in der Gegenrichtung zu den Küsten. Im Ausland ist es besonders die Brennerautobahn in Österreich und Italien. Der ADAC rät deshalb, am besten sehr früh am Samstagmorgen oder erst am Sonntag loszufahren. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Mehlschwalbe ist zum Vogel des Jahres 2027 gewählt worden. Bei der Online-Abstimmung erhielt sie rund 45% der Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen 4 andere Kandidaten durch. Die Mehlschwalbe gilt in Deutschland als gefährdet. Nach Angaben der Naturschutzverbände fehlen ihr an modernen Gebäuden zunehmend geeignete Nistplätze. Außerdem machen ihr der Rückgang von Insekten und das Entfernen von Nestern zu schaffen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da şiddetli yağış can aldı, okullar tatil edildi. Hasarın boyutu aşağı yukarı belli oldu mu? Neler aktaracaksın?
5: Evet, İstanbul'da etkili olan bu şiddetli sağanak nedeniyle 1277 su baskını meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda 6937 de ihbar ulaştı. 3 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar gelen bilgilere göre. 4 kişinin selde kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Kağıthane'de bugün İstanbul'da dere kenarında bir de cansız beden bulundu. Son olarak böyle bir bilgi geldi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Kent genelinde zaten İstanbul'da bugün okullar tatil ilan edilmişti. Yarın da okullar tatil edildi.
4: Güçlü, büyük bir katliamdı. Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı. Detaylar neler?
5: Evet, öncelikle hatırlatalım. 2013 yılında gerçekleşmişti. 2 ayrı patlama vardı. 53 kişi hayatını kaybetmişti. Ve ardından bugün gelen bilgiyle şunu öğrendik ki bu saldırının sanıklarından terörist Mihraç Ural, yani asıl ismi Ali Kiyalı, Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
4: Ekrem İmamoğlu davasına bakacağız. 99. gün başlamıştı. Bugün devam ediyor savunması. Özetle neler aktaracaksın?
5: Aslında Ekrem İmamoğlu savunma yaparken bir yandan hükümeti de eleştiriyor. Mesut, operasyon bağımlılığı başladı. AK Parti'yi baştan aşağı uyarıyorum. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okuyacak duruma geldik diye bir eleştirisi oldu. Fon krizi asrın soygunudur dedi. Bir yandan tabii ki kendini savunmaya, iddianamedeki suçlamalara cevap vermeye devam etti. Deniz'e, Yusuf'a, Hüseyin'e idam cezası verenler nasıl anılıyor dönüp baksınlar. Tarih o davaları yargıladı, bu davaları da yargılayacak diye konuştu.
4: Orta Doğu'ya bakacağız. Milli Savunma Bakanlığı'na soruldu. Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? Son haftaların en sık sorulan sorusu, neden de?
5: Aslında çok net bir cevap yok ama Bu anlaşmanın meclis tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir denildi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna bir onay vermesi gerekiyor.
4: Ve futbol, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde bu akşam sahaya çıkıyor. Neler aktaracaksın?
5: Takip edeceğimiz çok maç var. Senin de söylediğin gibi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor deplasmanda Kaps Kupyo ile karşılaşıyor. TRT1'den yayınlanacak bu karşılaşma, 18.45'te başlayacak. Ve bir de Euroleague'de Fenerbahçe 19.45'te Partizan'ı ağırlıyor. Esport'tan izlenebilir bu mücadele.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 19 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 6 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: sorunsuz otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar. Hotelpio.de.
1: Göz alıcı mutfaklar, profesyonel hizmet. Üstelik 36 aya varan 0 faizli taksit imkanı. Rüyanızda bile göremeyeceğiniz mutfaklar şimdi Gaye Küchen'de. Marken Küchen und Elektrogeräte, Bademöbel und vieles mehr. Mutfakta şıklığın adresi Gaye Küchen Stuttgart, Kornwestheim. www.gaye-küchen.de.
2: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
3: RGS Market Stuttgart. İndirimler başlar, ürünler bitmez. Güçlü stok, net fiyat, güvenilir alışveriş. 2009'dan beri Stuttgart'ta güvenle yanınızdayız. İndirimlerimizi Instagram'dan takip etmeye devam edin. RGS Market. İnselstrasse 5, Stuttgart Wangen.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Paydos keyfimiz başladı. Paydos keyfimizde gurbet programımız başladı. Zeynep Avcı şu anda yanımda. Hoş geldin.
3: Merhabalar.
2: Yine çok heyecanlıyız. Bugün gurbet özel programını yapıyoruz. Sizlerden gelen hikayeleri dinleyeceğiz. Sizin gurbet deyince aklınıza gelen hikayeleri Zeynep'le birlikte şöyle bir yad edeceğiz. Onların üzerine konuşacağız. Birinci nesli bol bol anmış olacağız. Gurbet özel programımız başladı. Sizlerden hikayelerinizi bekliyoruz. O sırada Nadide Sultan eşlik ediyor bize. Beyaz atlım diyor.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Albstadt Ebingen'deki okul saldırısında öğretmen ve 11 yaşındaki bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 15 yaşındaki eski öğrenci tutuklandı. Savcılık soruşturmayı adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle yürütüyor. Sosyal Demokrat Parti SPD Baden-Württemberg eş başkanları federal parti yönetiminin yani Sosyal Demokratların lider kadrosunun yeni bir başlangıç için yeniden seçilmesini istedi. Baden-Württembergli Sosyal Demokrat liderler Stuttgart'ta yayınladıkları açıklamada yeni eş başkanların federal hükümette görev almamasını da istedi. Sosyal Demokrat Parti'de Berber Bağız'ın istifasının ardından yeni yönetim Ocak ayındaki kurultayda seçilecek. Baden-Württemberg'de ilk kez iki kişide yerel kaynaklı Batı Nil virüsü enfeksiyonuna rastlandı. Açıklamaya göre bulaş Stuttgart ve Karlsruhe çevresindeki sivrisinek ısırıklarıyla gerçekleşti. Eyalet Sağlık Dairesi mevcut değerlendirmeye göre toplum için şu anda ciddi bir risk bulunmuyor. Enfeksiyonların yaklaşık %80'i belirti vermeden geçiyor. Virüs günlük temasla insandan insana da bulaşabiliyor. Aman dikkat. Değerli dinleyenler, Federal Meclis'in bugün tütün vergisini artırmayı öngören yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Tasarı, tütün ürünlerindeki verginin 4 yıl boyunca düzenli olarak yükseltilmesini öngörüyor. Bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar yaklaşık 12 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Tütün sektörü ise planlanan artışı fazla buluyor. Federal Meclis, acil sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyen reformu Birlik Partileri, SPD ve Yeşillerin oylarıyla kabul etti. Hastanelerin acil servisleri, nöbetçi muayenehaneler ve ambulans hizmetleri daha koordineli çalışacak. Telefonla veya yerinde ilk değerlendirme ile hastaların uygun tedaviye yönlendirilmeleri de hedefleniyor. Bu arada hükümet 13 yaşındaki küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik Aile Bakanlığı'nın planını onayladı. Düzenleme TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformları kapsayacak. Çocuklara uygun içerikler ise yasağın dışında tutulacak. 13-18 yaş grubundakiler için yaşa göre kademeli kısıtlamalar da öngörülüyor. Tasarı meclise sunulacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz ve Gurbet Özel programımızı yapıyoruz bugün. Hoş geldin tekrar.
4: Merhaba Esra.
3: Bugün değerli dinleyicilerimiz, Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını kutluyoruz. Kutlamalara devam ediyoruz. Bol bol gurbet konuşacağız bugün. Şimdi ben konuyu şuradan açmak istiyorum. Bavul çocukları.
4: Evet.
3: Zeynep, bu kavramı duydun mu?
4: Bavul evet çocukları. Duydum.
3: Bavul çocukları genelde ikinci nesil oluyor. İkinci nesil, şu anda dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Ben bir bavul çocuğuyum, ne dediğinizi çok iyi biliyorum diyenler muhakkak vardır. Dinleyicilerimizden hikayelerini bekliyorum. Bavul çocuğu olmak nasıl bir şey? Sürekli bir Türkiye-Almanya arasında küçük yaşta yolculuk yapıyorsun. Bir kararsızlık var. Bunu niye yapıyorlardı?
4: Yani düşünebilir gibi değil, hiç biz tahmin bile edemiyoruz tabii ki bunu, ama ben tabii bir anne olarak da düşünüyorum nasıl yapılır. Hani şu an bir çocuğumu eğitim için başka bir ülkeye göndermek, sonra tekrar vazgeçip onu tekrar buraya getirmek. tahmin bile edemiyorum tabii ki yani nasıl yapılmış. Ama ben çok merak ediyorum burada özellikle bir bavul çocuğunun hikayesini onun dilinden dinlemek. Tanıdıklarım var. Onların ne gibi hasarlar aldıklarını da çok iyi biliyorum. Çünkü özünde o temelde bir çok büyük bir kopukluk oluyor. Onu yerine getirmek çok zor oluyor anne baba olarak. Çocuklar büyüyorlar ama hala o geçmişte o çocuklukta olan o kırgınlıklar bir türlü onarılmıyor. O yüzden çok merak ediyorum. Bugün bu konuyu da ele aldığımız için çok mutluyum.
3: Ben de heyecanla bekliyorum hikayeleri. Bavul çocukları, sizlerin hikayelerinizi bekliyoruz. Şimdi neydi? O dönemde şöyle bir kaygı vardı. İlk gelen göçmenler, ilk nesil, birinci nesil çocuklarını, kültürünü de yaşatsın istiyorlardı. Çocuklarını yetiştirirken bunu da önemsiyorlardı. İşte dördüncü sınıfa geliyorlar, işte Türk sınıfındalar mesela. Sonra Alman sınıfına geçecekler. Orada kaygı başlıyor. Aman Türkçemizi unutmasın. Ya Türkçeyi unutursa bu çocuk ne olacak diye bir kaygıyla hop küçücük çocuğun eline bavulunu veriyorlar ve Türkiye'ye gönderiyorlar. Kime gönderiyor? İşte halasının, teyzesinin yanına gönderiyor. Ve çocuk orada Türkçe eğitim görüyor. Ve sonra geri dönüyor yine.
4: Tekrar koparılıyor bir yerden aslında, evet. Orada galiba şey korkuları da var sanırım. Hani buraya tamamen böyle teslim olma. Hani tamamen bütün ipleri elimizden verdiğimiz zaman geri dönemeyeceğiz korkuları muhtemelen. Ama orada o çocuğun psikolojisini bir düşünürsek tabii ki hani burada anneden babadan koparıyorsun, oraya bir alışıyor. Evet. Artık anneanne, dede, babaanne neyse tekrar oradan koparıyor. Bu travmaları düşünmek bile istemiyorum.
3: Evet, hikayelerinizi bekliyoruz. Şu anda bavul çocukları bizi arasın, bize ses kaydı göndersin hikayelerini. O dönemlerde ne hissettiklerini bize anlatsınlar. Bugün Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Gurbet Özel programını sizler için sunuyoruz.

0: bavul çocukları dedik. Bugün bavul çocuklarını konuşuyoruz. Bavul çocuğu deyince şimdi o dönemin bunu tecrübe etmiş olan çocukları bunu çok doğal karşılıyor gibi. Evet, ben de bir bavul çocuğuydum. Gittim geldim küçük yaşta Türkiye'ye, geri geldim diyorlar. Ama biz şu anda mesela kendi aramızda da yorumladığımızda bu konuyu bize çok tuhaf geliyor değil mi? Sen de hiç, az önce örnek yani verdin, evet, bir anne olarak dedin.
1: Kesinlikle, ama o yüzden diyorum ya, böyle o psikolojiyi çok anlamak istiyorum ben. Gerçekten özünde normal mi karşılıyorlar, yoksa hani o yaralar var mı, yoksa öyle gerekti öyle yapıldı deyip gerçekten böyle bir silgi çekebiliyorlar mı? Bunu çok yürekten dinlemek istiyorum, gerçekten çok samimi bir itiraf istiyorum aslında.
0: Tam itiraf dedin, aslında öyle bir ses kaydı duyduk şu anda. Biraz sert, belli ki şimdi yoğun hisler yaşıyor dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz diyor ki ya bavul çocuğu, şimdi temelinde değerli dinleyicilerimiz şöyle düşünün. Belki bu kavramı hiç duymamış olanlar vardır, hani yeni nesil, yeni jenerasyon vardır. O zaman birinci nesil geldiğinde çocukları aman Türkçeyi unutmasın, Alman sınıfına başlıyor, Alman okuluna gidiyor, Türkçeyi güzelce öğrenmeye devam etsin diyerek küçük yaşta çocuğunun eline bavulunu veriyor. Tek başına Türkiye'ye gönderiyor ki orada eğitim alsın diye. İşte tek başına diyoruz ama orada tabii bir eşi dostu vardır. Bir aile ferdi vardır. İşte teyzesi, halası, anneannesi neyse. Onun yanına gönderiyor. Orada okula gidiyor çocuk. Sonra bir de geri geliyor. Neden? O da şöyle. Diyor ki Almanya, işte 16 yaşından sonra çocukların gelmesi zorlaşabilir. O yüzden o evrak işlerinden kaçındıkları için de 16 yaşına gelmeden o çocukları tekrar yanına alıyorlar. Ve orada da az önce Zeynep'in de söylediği gibi bir tekrar bir kopukluk yaşıyor çocuk. Tam böyle orada gençliğini yaşayacak, arkadaş ortamını edindi. Hop geri geliyor Almanya'ya. Ondan sonra burada yaşamaya devam ediyor. Şimdi kimisi bunu çok doğal karşılıyor. Başımıza geldi, yaşadık işte diyor. Kimisi de işte bu dinleyicimiz gibi değerlendiriyor. Şimdi bir dinleyicimizin hislerinden, bu konudaki düşüncesinden bahsediyor. Onu dinletiyorum sizlere.
2: Esra'cığım merhaba. Zeynep Hanım merhaba. Bu konuyla alakalı bir şey yaşamadım da gördüklerim vardı. Yani oraya Almanya'ya gelip, herkes Almanya'ya gelip, karı koca ve diğer büyük çocuklar, küçük çocuğu bavulunu eline verip Türkiye'ye yollamak gerçekten çok büyük bir haksızlık. Hatta haksızlıktan öte biraz merhametsizlik. Yani kendiniz buraya gelmişsiniz. Zaten yani buraya bir sebep için geldiniz. Eğer burası kötüyse kendiniz neden burada duruyorsunuz? Ya da çocuğunuzu neden yolluyorsunuz? O çocuktan ayrı kalmanın yani bedeli nedir? Para mıdır?

0: Dedeme sordum bu soruyu. Benim dedem işte 6 tane çocuk. En büyük erkek çocuğu abim geliyor buraya. Babam geliyor buraya 14 yaşında, pardon. Daha sonra ilk en büyük halam geliyor. Sonra halam tekrar geri gidiyor, evlendiriliyor vesaire. Sonuçta en sonunda 4 tane çocuk Türkiye'de kalıyor ve 2 tane çocuk Berlin'de kalıyor.
1: Ha,
0: Bu
1: bu da
0: da
1: ayırıyor
0: ayrı bir
1: çocuklar.
0: travma. Yani çocuklar zaten artık yani hepsi 10 yaşından büyük çocuklar. 4 çocukla babaannem Türkiye'de kalıyor. 2 çocukla burada dedem. Sonra babaannem geliyor. 4 çocuk Türkiye'de anne babasız kalıyor. Bir
1: Of.
0: de orada kırık dökük bir hayat var. Amcamla da bir röportaj yaptım mesela. Çünkü oradaki hikayeleri de çok merak ettim. Amcam mesela bir gün babam bana telefon açıp veya herhangi bir yolla birlikte okul ne yapıyorsun, okula gidiyor musun, şu an ne yapıyorsun, işin var mı? Hiçbir gün sormadı dedi
1: Ay.
0: mesela. Bu soruyu bilmiyor. Gözleri doldu. Sonra böyle başka türlü pişman mısın dediğimde yok öyle gerekti diyorlar. Ama
1: Değil
0: o
1: mi?
0: yüzden az önce dediğim gibi o böyle bir özüne dönüp gerçekten bir şeyleri itiraf etmek de bazı yaraları onarmakla başlar diyorum.
1: Çok
0: Çok
1: doğru.
0: yani kardeşlerden de ayırıyorsun, aileden
1: Evet.
0: ayırıyorsun, oraya alışıyor dostlar, kuzenler vesaire. Çok kırık ya
1: Evet,
0: gerçekten.
1: çok kırık kelimesi bence çok doğru oldu buraya. Kırık yani insanlar o zamanın çocukları, bir kere çocuk kalbi dediğin şey çok kırılgandır zaten. Bir de işte abisinden ablasından ayrı kalıyor. O ayrı bir kırıklık oluyor. Yani gurbeti o da orada yaşıyor bir şekilde. Değerli dinleyicilerimiz, sizlerden de varsa bavul çocukları, işte küçük yaşta ailesinden ayrı kalmak zorunda olanlar varsa hikayelerinizi bekliyoruz. Bugün Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Gurbet özel programımızı yapıyoruz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel

0: Liza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Liza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
1: Haydi Stuttgart, balık sezonu açıldı. Hamsi mi? Var. Levrek? Var. Çupra? Var. Somon? Hepsi taptaze, elmas yılmaz Fischveld'te. Bol çeşit, kaliteli balık, uygun fiyat. Marketlere, gastronomiye ve evinize. Elmas yılmaz Fischveld. Stuttgart Großmarkt, Neckarwiesenstraße 5.
2: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim Burger. Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles Helal. Itekat, Stuttgart Stammheim da.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Gurbet özel programı yapıyoruz, programımızı yapıyoruz. Türkiye ve Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılına özel yapıyoruz bu programı. Ve Zeynep Avcı'nın çok yakında, özel bir tarihte bir şarkısı çıkacak. Bu şarkının adı nedir Zeynep?
5: Tabii ki de Gurbet. Evet. Gurbet şarkısı bizim buradaki çocukların, daha doğrusu 3. neslin daha çok hayatını anlatan, bizler ne yaşadık o insanların çocukları olarak, 2. neslin neler gözlemledik, bizde ne gibi izler bıraktı, devam ettiğimiz yol için ne gibi şeyler kattı bize, bunları konu alan Almanca sözlü bir şarkı. 30 Ekim'de inşallah hep birlikte dinleyeceğiz.
4: Evet, belki de ilk defa gurbet temalı Almanca bir şarkı dinleyeceğiz. Son dönemlerde yapılan, eskiden yapılıyormuş evet, ama şimdi en taze haliyle ilk defa Almanca dilinde bir gurbet şarkısı dinleyeceğiz.
5: Evet, aslında öyle. Yani konu olarak gerçekten ilk defa diyebilirim. Gurbeti anlatan, buradaki hayatı anlatan, ama böyle hani bizim ağzımızdan okunulan bir şarkı ben henüz tanımadım. Hı-hı. Bakayım, belki insanlar da belki bizim kulağımızdan kaçmıştır ama güzel bir şarkı oldu.
4: Dört gözle bekliyoruz biz de. 30 Ekim bu Almanya ve Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın yıl dönümü olduğu için 30 Ekim'de çok manalı bir tarih. Değerli dinleyicilerimiz, gurbet deyince aklımıza ikinci neslin gurbet bavul çocukları geliyor. Bavul çocukları da gurbeti çok derinden ve küçüklüğünde yaşayan kişiler oldu. Ve bugün bu bavul çocuklarını mikrofonu uzatıyoruz ve onların hissiyatlarını, hikayelerini dinliyoruz bu programda Zeynep Avcı ile birlikte. Bir dinleyicimiz bir ses kaydı gönderiyor. Diyor ki bu kendisi bavul çocuğu olarak kendi çocuğunu göndermiş. Ve hissiyatlarını anlatıyor bu dinleyicimiz. Bakınız şöyle.
6: Selam Metropol FM. Ben de Şerife tekrar aradım. Park ettim arabayı. Benim 72'de geldim. 73'te bir kızım oldu. Yuvası yoktu. Onu mecburen Türkiye'ye gönderdim. Babaannesi baktı. 5 yaşında tekrar aldım. Yanıma aldım, fakat çok zorluklar çektik, mecburen gönderdik, yuva yoktu çünkü. Geldiği zaman da çok kızım, aramızda bayağı sorunlar oldu. Ay. Hala bu sorunlar devam ediyor. Ay. Yani çok zor bir durum, bilemeyeceğim.
4: Demek ki işte evet, kötü hissederek gönderiyorlar, zorundaydık dedi.
5: Ve büyük ihtimalle yani büyüyene kadar, yaşlanana kadar o yaralar hep böyle bir anne babaya karşı bir isyan vardır muhtemelen diye düşünüyorum.
4: Evet doğru, bu bavul çocuklarında genelde isyan, anneye babaya karşı bir isyan oluyor. Belki işte neden bu kadar asabiyim diye o sorunun cevabını bulamıyorlarsa belki bu yüzden olabilir. Evet, 5 yaşında geri dönmüş çocuk, ama bak o 5 yıl bile, hayatının ilk 5 yılı bile ne kadar önemli ve ne kadar yoğun duygular yaşatıyor insana. Bir dinleyicimiz de bir ses kaydı göndermiş, Can Coşkun diyor ki.
7: Selamun aleyküm, benim ismim Can Coşkun. Ben de bir bavul çocuğuyum. 9 yaşında Almanya'ya geldim. 9 yaşına kadar Türkiye'de biz yalnız büyüdük. Babam Almanya'daydı. Arada sırada geliyordu. Bir amca geliyordu, bir amca gidiyordu. Ay. Yani öyle bir hatıralarım var yani çocukluğumdan. Almanya'ya geldik. Hiçbir kelime Almanca bilmiyoruz. Hemen Grundschule'ye başladık. Oradaki sorunlarımız, yani çok zor günler geçirdik yani biz bavul çocukları. Bunu anlatmak istedim. Hadi hayırlı yayınlar.
4: Tam bir bavul çocuğu anlattı şu anda hikayesini. Evet. Evet. 9 yaşında geliyor ve diyor ki 9 yaşına kadar da Türkiye'deki Türkiye'ye babam arada gelip gidiyordu diyor, ama bak diyor ki bir amcaydı yani. Bir amca gelip gidiyordu diyor. Bağ bile kuramamış 9 yıl boyunca.
5: Yani belki psikolojik olarak şey de düşünebilir. Yani kendimi şu an empati kurduğum zaman o ikinci nesil belki ilk etapta Türkiye'de kalıyor. Daha sonra geliyor. Onlar için gayet normal olduğu için, hani baba da zaten başka bir şey yapmadığı için, anne ve baba zaten bir yalnız bırakılmış. Onlar da muhtemelen artık onu örnek aldıkları için mi, ama nedense ikinci nesille kapanıyor bu konu. Yani üçüncü nesil için söz konusu bile olacak şeyler değil. Hani sonuçta değil bizim mi? De kaygılarımız oldu. Ben de bir iki çocuk annesi olarak çocuklarımda Türk dili olsun, Türk kültürü olsun, bunlara çok özen gösteriyorum. Bazen çok eksik kaldığımızı düşünüyorum ki keza benim oğlum mesela Türkçe konuşmayı neredeyse bilmiyor gibi bir şey. Halbuki her gün Türkçe konuşuyoruz. Korkularımız, tabii ki kaygılarımız var, ama şimdi alıp onu bir yere göndermek söz konusu bile olamaz aslında. Hani bu maddi sıkıntılar da olsa, Allah'tan böyle o ikinci nesilde komple kapanmış bu konu. Bunun için de gayet mutluyum yani. Yoksa olay nerelere giderdi bilemiyorum açıkçası.
4: Çok doğru bir yere parmak bastın aslında. Çünkü ya bu çok ağır bir şey baktığında, bir kez denenmiş, bir nesil bunu yaşamış ve o yaşayan nesil de bir sonraki nesle bu yaşadığı şeyi yaşatmamış yani. Çünkü biliyorlar o zorluğu. Yani ikinci nesil. Sen şimdi üçüncü nesilsin mesela. Seni de gönderebilirlerdi ikinci
5: evet,
4: nesil.
5: Ama şey var mesela, orada artık Almanya devletinin veya Türkiye devletinin el attığı bir şey vardı. Mesela ben ilkokula başladığımda direkt paralel olarak bütün okullarımızda Türk dersleri de alıyorduk biz. Paralel olarak okuldan sonra Türk okulumuz vardı. Fen bilgisi alıyorduk, matematik dersi alıyorduk, din dersi alıyorduk. Türkiye'den hocalarımız gelirdi, öğretmenlerimiz gelirdi. Çok özen gösterildi o dönem. Yani benim neslim olan gençler, bizim çok güzel imkanlarımız vardı. Benim yine ayrıyeten öğretmen bir aileden olduğum için ayrıyeten bir desteğim oldu. Ama buradaki o üçüncü nesil kuşağına da çok güzel destekler oldu. Bunların şu an artık eskisi kadar çok imkan sağlanmadığını söyleyebilirim.
4: Evet, o da başka bir konu. Belki işte o birinci nesilde devletler de tabii baktı. Nasıl tamamlayabiliriz? Eksiklerimiz neler? Çünkü ilk defa yaşanan bir şey bu. Bu göç anlaşması yapıldı ve sonrasında yaşananlar herkesin ilk tecrübesiydi. Eksikler tamamlanarak devam etti gibi. Sonra ortaya başka eksiklikler çıkmış olabilir. Fakat böyle en iyi haliyle devam etti. Sistem de destek verdi diyebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Gurbet programını Zeynep Avcı ile birlikte yapıyoruz. Sizlerin de hikayeniz varsa, özellikle bavul çocukları dinliyoruz. Bugün mikrofon sizin.

gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver, dilek taşı.

başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramakta.

0: Değerli Metropol FM dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikte Gurbet Özel programımıza devam ediyoruz. Gurbetin belki de en gerçek tarafı bavul çocukları. Bugün bavul çocuklarına ağırlık verdik. Onların hikayeleri bambaşka. Çocuğunu bavul çocuğu olarak gönderenler, bavul çocuğu olarak bizzat kendisi Türkiye'ye gidip gelen, ailesinden ayrı kalanlar. İşte bu kişilerin hikayelerini dinliyoruz. O hikayeleri sizlerle paylaşıyoruz. Zeynep, bir dinleyicimiz bir ses kaydı gönderiyor. Kendisi çocuğunu bavul çocuğu olarak göndermiş ve hissiyatları şunlar.
1: Ben Zuhal Derya. Ben de kızımı Türkiye'ye mecburiyetten gönderdim. Çok pişmanım. Yıllar geçmesine rağmen o ortanca kızımı yalnız okula gidip gelemediği için, bir de kesin dönüş yapacağız diye annemle birlikte gönderdim. Yıllar sonra Irak Harbi çıkınca hemen çocuğumu geri getirdim. Ama çocuğum hala anne, ben olsaydım asla çocuğumu göndermezdim diye hala söylüyor. Bugün kızım 45 yaşında.
0: İşte evet. Hiç bitmeyen bir hasar değil mi bu?
2: Evet. Yani burada mesela kendimle ilgili bir küçük örnek verebilirim. Benim annem babam 3 vardiyeli çalışan anne babalardı. Ve biz 14 aylıkken kreşe vermiş annem bizi. Ve ben hayal meyal, yani böyle 3-4 yaşlarında sadece böyle karanlıkta kreşin önünde beklediğimizi hatırlıyorum. Kreşin açılmasını beklerdik. Çünkü vardiya işe gidecekleri için ilk götürülen çocuklar bizlerdik. En son alınanlar da bizlerdik. Ben ve abim. Yani bunun bile travmasını böyle düşünüyorum. Bazen hani o soğukta arabada beklediğimizi, bazen kapının önünde beklediğimizi. O yüzden o travmaları düşünmek bile istemiyorum.
0: Ne kadar güzel bir örnek verdin. Yani empati kurmaya çalışsak bile belki oraya erişemeyeceğiz. Şimdi şunu fark ediyorum burada. Genelde bu şekilde çocuğunu gönderenler diyor ki o zaman yuva yoktu ve bizim çalışmamız lazım. Çocuk küçücük, ne yapacak tek başına? Tek başına okula da gidip gelemez. Mecbur gönderiyorduk diyorlar. Onları da bu şekilde anlamak lazım. Evet, diyoruz ki ya insan nasıl gönderir çocuğunu diyoruz, ama bir yandan ne yapacak çocuk, bu sefer daha belki de sefil büyüyecek, yani tek başına belki kaza olacak, başına bir şey gelecek. Yuva yok diye gönderiyorlar Türkiye'ye. O yüzden bu birinci neslin o çaresizliğini, o kriz yönetimini de anlamak gerekiyor. Ne yaptılarsa tabii ki çocukları için yaptılar. Belki de işte burada kısa bir süre çalışıp geri dönmeyi düşünüyorlardı. O yüzden rahatlıkla belki gönderdiler. Zaten işte belki 6 ay sonra biz de gideceğiz diyerek gönderdiler, ama işler öyle gelişmedi.
2: Evet, maalesef.
0: Bu gibi hikayeler gelmeye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Birinci nesil, biz sizlere çok şey borçluyuz. Evet, ne kadar zorluk yaşadıysanız, ne kadar zor dönemlerden geçtiyseniz, travmalar yaşadıysanız, hepsi bir amaç uğrunaydı. Bunun farkındayız ve sizin o zorluklarla açtığınız yolda biz şu an rahatlıkla yürüyoruz sizler sayesinde. İyi ki varsınız.
2: Evet, çok güzel anlattın Esra'cığım. Ağzına sağlık.
0: Sen de şarkılarında anlatıyorsun bunu. Senin de ağzına sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, biraz sonra devam ediyoruz. Zeynep Avcı ile bugün gurbeti sizlerle konuşuyoruz.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Thomas Vogt. Seit 2 Wochen gilt der aktuelle Tankrabatt. Nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlern kommt er aber nicht vollständig bei den Verbrauchern an. Berechnungen von IFO und DIW sehen teils deutliche Lücken.
5: Der Tankrabatt müsste den Liter Sprit um knapp 17 Cent günstiger machen. Aber Berechnungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ergeben, dass nur etwa 2/3 der Steuersenkung weitergereicht wurden, zuletzt um die 9 Cent. Laut IFO-Institut war es etwas mehr. Demnach werden je nach Sorte 13 bis knapp 15 Cent Rabatt weitergegeben. Die Mineralölbranche widerspricht. Die Steuersenkung werde in vollem Umfang weitergegeben. Dort verweist man auf die Weltmarktpreise. Aktuell ist Super E10 gut 3 Cent teurer als am ersten Tag des Tankrabatts. Diesel ist minimal billiger. Ursula Winkler, Berlin.
4: Patientinnen und Patienten sollen im Notfall künftig zielgenauer und besser versorgt werden. Dazu hat der Bundestag eine Reform der Notfallversorgung beschlossen. Künftig soll in einer fachlichen Ersteinschätzung telefonisch oder vor Ort festgelegt werden, welche Hilfe jemand braucht. Die Telefonnummern 112 und die ärztliche Bereitschaftsnummer 116117 sollen dafür verzahnt werden. Je nach Dringlichkeit sollen die Patienten dann in eine Arztpraxis, in eine Notdienstpraxis oder in die Notaufnahme einer Klinik vermittelt werden. Bundeskanzler Merz hat beim EU-Gipfel für eine weitere Aufstockung der Mittel für die Ukraine geworben. Es müsste alles getan werden, um der Ukraine über den kommenden Winter und auch im nächsten Jahr zu helfen, sagte Merz in Brüssel.
6: Der Kanzler geht davon aus, dass die Mittel für Kiew noch einmal aufgestockt werden müssen. Der Ukraine fehlen nach eigenen Angaben im nächsten Jahr knapp 70 Milliarden Euro im Haushalt und für die Verteidigung gegen Russland. Dass dafür aber in der EU eingefrorenes russisches Vermögen verwendet wird, schließt Merz aus. Zumindest in der Form, dass diese Gelder in die USA überführt werden, quasi als Druckmittel in den Bemühungen um Friedensverhandlungen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
4: Seit heute gilt an allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn ein Alkoholverbot und die erste Bilanz fällt positiv aus. Das Verbot sei gut und ruhig angelaufen, besondere Vorfälle aus den Regionen seien bisher nicht bekannt, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Wer trotzdem alkoholische Getränke konsumiert, werde von Sicherheitskräften auf das Verbot angesprochen. Im schlimmsten Fall drohe ein Hausverbot.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'da şiddetli sağanak ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Valilik, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Fatih ve Sarıyer'deki can kayıplarının ardından Kağıthane'de de bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Çok sayıda ilçede evleri, iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Bodrum katlarda yaşayanlara geceyi daha güvenli yüksek katlarda geçirmeleri çağrısı yapıldı. Kent genelinde eğitime ara verildi. Ayrıca Kocaeli ve Sakarya'da da okullar yarın tatil edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını da istedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin'in bulunduğu otomobil, Kaynaşlı Sarı Çökek mevkisinde aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Gültekin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gültekin, tutuklanarak geçici olarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçilmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin Mart veya Nisan 2028'de yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle konuşan Uçum, yeni anayasa içinde 2029 yılını işaret etti. Partilerin seçimlere kadar anayasanın temel ilkeleri üzerinde çalışabileceğini belirten Uçum, seçimlerin ardından ise geniş uzlaşmayla hazırlanacak yeni anayasanın halk oyuna sunulabileceğini ifade etti. Uçum, meclisin anlaşması halinde anayasanın bu dönemde de hazırlanabileceğini söyledi. Değerli futbol severler, Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa kupalarında deplasmanda sahaya çıkacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Hoffenheim'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi Kups'a konu olacak. Karşılaşma saat 18.45'te oynanacak. Her iki karşılaşma da TRT1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 19 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 6 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 16 sent. Çeyrek altınsa 208 euro 52 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken bugün Zeynep Avcı ile birlikte gurbeti konuşuyoruz. Gurbet deyince akıllara gelen çok önemli bir konu daha var. Bavul çocukları. Bavul çocuklarının yaşadığı şeyi hissedebilmek çok zor. Yaşamayan çok anlayamaz gibi hissediyorum. Senin mesela Zeynep, sen buralısın. Hiç etrafında öyle hikayeler dönüyor muydu, bavul çocuklarının hikayeleri?
3: Çok çok dönüyor. Hı-hı. Tabii ki de. Kendi ailemizde de var bunu yaşayanlar bariz. Onların hayatlarını izliyorum da, yani böyle anne babaya karşı böyle isyan, çok fazla böyle dinlememe, biraz daha böyle aksi, bunları bariz bir şekilde görüyoruz tabii ki. Bir şekilde yine de hayata tutunmaya çalışıyorsun ama orada böyle çok temelde bir sorun olduğu için anne babaya böyle biraz bir isyan, sevgisiz büyümenin veya sevgisiz derken anne babanın sevgisi olmadan büyümek, bunların yaraları tabii ki çok farklı. Bu dönemde tabii ki hem dil farkı var, hem kültür farkı var. Hepsini bir arada toplamak istiyorsun. Ama anne babaya özlem var. Buradaki onlara empati de kurmaya çalışıyorsun. Hmm. Şimdi artık böyle o ikinci neslin, hani daha çok böyle yaş olarak ilerledikçe bununla ilgili o psikolojik sorunların daha çok ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü onlar da yaşlanıyorlar artık.
2: Evet, tabii.
3: Ve bazı şeyleri, artık hastalıklar ortaya çıkıyor. Bazı sorunlarla baş edebilmek, bunlar zor geliyor ve bunların temelinde, bunların temel olduğunu düşünüyorum, evet, açıkçası. Sebep olabileceğini.
2: Bir de değerli dinleyicilerimiz, Zeynep bir şarkı çıkarıyor çok yakında, Gurbet isimli bir şarkı ve bu şarkı için özel kendisi gitti, birinci nesil, ikinci nesil büyükleriyle röportaj yaptı, onların hikayelerini dinledi ve bu hikayelerle alakalı sana sormak istiyorum Zeynep. Sen bu konuyu birinci nesilden tanıdığın işte dedelerine sorduğunda ne cevap aldın çocuklarından ayrı büyümeleri konusunda?
3: Açıkçası birinci nesil biraz daha böyle bana şey geldi, nasıl diyeyim, çok fazla duygulara yenik düşmeden öyle gerekiyordu, öyle yaptık. Biz geldik buraya, çalıştık, ettik, bir şeyler oluşturduk. Gittik memleketimizde evler yaptırdık onların iyiliği için. Bir şekilde o konularla kendilerini avuttuklarını düşünüyorum. Hı. Bu cevapları aldım. Ama ikinci nesile sorduğumda, oradaki ikinci nesile de, burada doğup büyüyen ikinci nesile de, doğup büyüyen değil, büyüyen ikinci nesile sorduğumda, onlar tabii daha böyle isyan içinde. Hmm. Onlar daha böyle o duygulardan yoksun, daha böyle duygusal, bu türkülere ağırlık veren. Ben bunları gözlemledim, şaşırdım açıkçası. Yani benim köyde yaptığım röportajlarda, burada keza arkadaş çevremde istediğim röportajlarda, o birinci nesil daha çok, evet geldik, biz de ayrıldık ailemizden. Değil mi? Buraya geldik, öyle, evet, gerekiyordu, öyle yaptık. Sonuçta sebep olarak da veya bir şeylere ulaştık, evler yaptık, katlar yaptık, hı-hı, diye bir şekilde kendilerini avuttuklarını düşünüyorum.
2: Doğru. Evet, doğru diyorsun. Duygusal anlamda çok, hani duygularına yenik düşmediler dedin, evet, az önce. Bence de bu doğru bir kavram. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, birinci nesil bunu yapmışlar, o an öyle gerekti diye, ama sonra ya yemeyip içmeyip ne kazandılarsa da sonra gerçekten çocuklarına bırakmışlar. O sırada hiç böyle yemeye içmeye harcamamışlar genelinde tabii
3: ama
2: ki.
3: Genel olarak da hani burada aslında biraz yoksulluk içinde yaşamışlar. Çünkü evet, sürekli Türkiye'ye döneceğiz hesabıyla hep oraya yatırımlar, hı-hı, oraya yatırımlar, katlar, yatlar, bir şekilde oraya yatırımlar yapılmış. Burada aslında bana göre çok yoksulluk içinde yaşamışlar. Hı-hı. Yani dolayısıyla ikinci nesil aslında hem anne babadan yoksun, hem de birazcık böyle yoksulluk içinde, ay, büyümüş, benim gözlemlediğim. Sonra oraya gittiklerinde aslında o yaptıkları evlerde de ne yaşamışlar, ne kalmışlar. Benim gözlemlediğim maalesef burada da vefat edip en sonunda artık cenazeleri o köye gidiyor, defnediliyor. Hmm. Yatlar, katlar da oralarda kalıyor ve sonuçta da neticede miras kavgaları kardeşler arasında, of, bana göre ne kadar da getirisi olduğu şüpheli. Hmm.
2: Evet, ne kadar fedakarlık yaptıklarını belki anlıyoruz buradan. bazı kararlar verilmiş o dönemin. Tabii kulaktan kulağa insanlar birbirlerine tavsiyeler veriyorlar. Bu şekilde neticeye kavuşmuş. Bir bavul çocuğu dinleyicimiz bir ses kaydı göndermiş. Hislerini şöyle anlatıyor.
4: Selamlar, ben Caner Stuttgart'tan. Valla ben de 15 yaşında geldim o gelenlerden, o işte öyle bir kanun çıkacakmış falan filan gelenlerdenim. Bebekken gönderilmiş, babaannen yanında, anneannen yanında büyümüşlerdenim. Çocukluğum kötü geçmedi. Şöyle diyebiliriz yani, nenem dedem ellerinden gelenleri yaptılar. Ama şöyle ki insan geriye düşündüğü zaman, başka çocukları gördüğü zaman, analı babalı büyüyen çocukları, o yara insanın içinden hiçbir zaman iyileşmiyor.
2: Evet. Ne kadar güzel anlattı.
3: Evet.
2: Bir de böyle yutkuna yutkuna anlattı. Tüylerim diken diken oldu. Tabii ki yaşadığınız şeylerin tarifi yok, anlayabiliyoruz. Birinci nesil, ikinci nesil, hepinizin fedakarlıklarını görüyoruz, hissediyoruz. Size minnettarız. Bunu her fırsatta söylemek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı'yla gurbet programımız devam ediyor. Bir Ferdi Tayfur buraya çok yakışır diye düşünüyorum.
3: Hadi bakalım.
2: Biraz sonra tekrar sizin hikayenizle devam ediyoruz. Yuvasız kuşlar bavul çocuklarına gelsin.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: RGS Market Stuttgart. İndirimler başlar, ürünler bitmez. Güçlü stok, net fiyat, güvenilir alışveriş. 2009'dan beri Stuttgart'ta güvenle yanınızdayız. İndirimlerimizi Instagram'dan takip etmeye devam edin. RGS Market. İnselstrasse 5, Stuttgart Wangen.

0: zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayın Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Wow, yeni mutfağın çok güzel. Nereden aldın?
3: Gaye Köşinden. Çok kaliteli mutfakları var. Her bütçeye uygun harika tasarım yapıyorlar. Ölçüm, planlama ve montaj da fiyata dahil. Taksit imkanı da var.
4: Gaye Köşin Stuttgart, 30 yıllık tecrübeyle tanınmış Alman mutfak markalarıyla hayalinizdeki mutfağı sunuyor. www.gaye-köşin.de.
5: Hotel Pio çok yakında Gerlingen'de açılıyor. Açılışa özel fırsat.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli Metropol FM dinleyicilerimiz, bugün tüylerimizi diken diken eden bir programla daha birlikteyiz. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Bu programı sizler için sunuyoruz. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını birlikte kutluyoruz. O yüzden bu programı özenle sizler için hazırladık. Ve sizden hikayelerinizi alıyorduk. Gurbet deyince aklımıza gelen en önemli şeylerden biri de bavul çocukları. Peki aramızda bavul çocukları var mı? Onların hikayeleri nasıl demiştik? Şu anda canlı canlı telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Duran Bey telefonda. Hoş geldiniz tekrar.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Duran Bey, siz de bir bavul çocuğusunuz. Bunu ben de yaşadım dediniz. Ailemden uzakta kaldım dediniz ve bir hikayenizi anlattınız az önce. Bunu dinleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz?
4: Maalesef biz de bir bavul çocuğuyuz ama benimkisi bir dramatikti. 75'in, 76'nın başlarında geldim. 77'nin başında Türkiye'ye gönderildim tekrar. Sebep, ben buraya ilkokul 3'ten 4'ten geldim. Buraya geldim, Almanca öğrendim. Yaşım 12. Hı hı. Almanca öğrendim. Beni hemen Alman okuluna aldılar. Alman sınıfına aldılar. Başarıyla. Ondan sonra ben 6 ay falan okula gittim. Beni 2 sınıf atlattılar. Bir tane sürpriz yaptı öğretmenlerim. Dedi, Turan dediler, seni şeye göndereceğiz. Şimdi ders yılında 6. sınıf aldık, size sürpriz. Ben 6'ya gidiyorum. Gideceğim. Seviniyorum. O kadar heyecanlıyım. Okumayı da severim. O kadar hevesliyken dediler İzne gidiyoruz. İyi gidelim. Bitti İzne.
3: İzne gidiyorsunuz. Siz okul okuyorsunuz İzne'ye ve gittik. Çok başarılısınız Almanya'da çocuk olarak. Sınıf atlıyorsunuz. Ve aileniz dedi ki İzne gidiyoruz Türkiye'ye. Gittiniz. Nereye gittiniz?
4: Evet. Ben okulun kapandığına üzülürken İzne'ye gittik. Tokat'a gittik. Tokat'a gittik. 3 hafta mı 4 hafta mı bir okul tatil izni yaptık. Sabah bir kalktım. Annem babam Almanya'ya gitmiş. Dedeme babaanneme diyorum. Annem babam neredeler? Of. Gitti onlar diye Almanya'ya. Aha.
3: Of.
4: Haydi Avrupa'nın göbeğinden gel Tokat'ın bir köyünde ilkokul 4'e başla. Olacak şey mi ya? İsyandayım, çıldırıyorum. Bunu bana ben ailem, annem babam. İnanamıyorum.
3: Ay. Hiçbir şey söylemediler mi? Neden gittiklerini, nereye gittiklerini hiç, haber vermediler mi?
4: Hiç. Dedeme söylüyorum. Buna gitti baban gibi oğlum diye. Seni sana aldıracaklar Almanya'ya tekrar diyor. Ben o gidiş 2,5 sene Türkiye'de kaldım. Neyse.
3: Beklediniz tabii her gün beklediniz belki beni geri alacaklar diye.
4: Bekledim. Tabii ümitler içindeyim ama ne çare. Ümit nerede? Neyse 2,5 sene oldu. Ben 14 yaşıma girdim. 77'de tekrar geldim. İyi geldim. Tabii 12 yaşındaki bir çocuğun öğrenme hevesiyle benimki bir olur. Mümkün değil. Oradan sonra geldim okula başladım. Olmuyor. O senenin şeyi yok bende. Sonra bizim hanıma aşık olduk. Bir de aşk başladı. 14 yaşında hanımı tanıdım. Aşk da gelince bizim akıl kavadan 10 karış yukarıda geziyoruz. Neyse postoşuyla araba etterbilesi aldık, çalışacak işe başlayalım. Aldık araba etterbilesi 16 yaşında, 17 yaşında meslek, okul. 17 yaşında okula başladım. Hanımla evlendim. 17 yaşında evlendim. Hatta konsolosluğa nikah için vekaleti babam verdi. Nikah kıyamıyoruz babam olmadan. Neyse. Hayat başladı. 45 sene bitti. 46 sene evliliğimiz var. 4 tane çocuğum var. Büyük oğlum 45 yaşında. 8 tane torunum var. Hayatı buraya kadar getirdik. Aa, ama ne yaptık? Başlasın. Hayatı ben artık anladım ki, arkadaşlar da bunu iyi dinlesinler. Hayatı annemiz babamız bir noktaya kadar bizim liderimiz oluyor. Ama bu bavul çocukları demesi sebebi de anne babaya baktım ki kimisi ilkokul mezunu, kimisi hiç okula gitmemiş ilkokul terk. Ondan sonra mecbur kalıyoruz. O gene bizim generasyon. Kendimizi eğitmek zorundayız.
3: İpleri ele almaya.
4: Öğrenmek zorundayız. Hele de Almanya gibi yerdesin. Almancayı öğrenmek zorundasın. Geleceğe daha başka türlü bakmak zorundasın. Geleceğimizi kendimiz hatırlamak zorundayız. 4 tane çocuk oldu ellerinizden öper. Bu çocukların geleceği bizden sorumlu. Hatta ben hanımı çocuklarım eğitimden, aile sevgisinden mahrum kalmasın diye hanımın Mercedes'i işten çıkardım. Benim için para ikinci planda dedim. Önce benim çocuklarım. Biz bunların annesi babasıyla çocuklarımız mecbur anne baba yanında büyümesi lazım. Vay. Büyükleri sadece
3: mahkum. Ne konuştun be, ne güzel konuştun evet. Be Duran abim.
1: Ağzınıza sağlık.
4: Onun için dedim ki arkadaşları falan gidip tanımadığıma diyorum. Kardeşim evliliğinize üçüncü şansı sokmayın. O evlilik orada biter. Çok ben kimseye sokmadım.
3: Vallahi
4: benim
3: öyle.
4: Problemim eşimle benim kapının eşliğinden dışarı çıkmaz. Çıktığı anda biter zaten. Bizim milleti ben çok iyi tanıyorum. Oğuz'un kitapları da Türk milletine, Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Maalesef.
3: Senin hikayen de o kadar çok zor yaşamışsın dedin. Ya hani şok oldum. Annemle babam gitti. Nasıl olabilir? Kızgınım dedin. Ama sonra geri döndüğünde eşinle tanışmışsın. Bu da senin şansın. İşte bir hikaye bir yerde yara alınca başka bir yerden sana temiz bir sayfa çok açıyor. Hala da eşin evet. Arkadan sesini de duyduk az önce. Hala birliktesiniz.
4: Zaten Esra Hanım. Hanımı tanımam benim hayatımın dönüş noktası oldu. Hayatımın sırtında güzel oldu. Eğer güzel. Öyle olmasaydı belki Almanya'yı biliyorsunuz. Hani o yaşta bizim o generasyonda evet. 14 yaşında 77'de 76'da nasıl bir insan olabilirdi ki? Ama hanımımız Allah razı olsun. Hanımımı Allah zorlukları... yaratmış bana da yer yapmış.
3: Ay valla sizin bu sevgi paylaşımınız beni tüylerimi diken diken.
1: Ben bir şey merak ediyorum Duran Bey. Emekliliğinizi. Yani nerede yaşamak istiyorsunuz? Burada mı? Ailenizin yani bütün çocuklarınızın yanında yoksa Türkiye'de Tokat'ta mı? Onu çok merak ediyorum.
4: Emekli olduk. Ben Mart'ta oldum. Hanım geçen sene 9. ayda oldu. Hanıma diyorum. Hanım emekli olduk. Hani az buçuk yeter diyor. Hanım diyor gidemem. Mümkün değil. Ben şehirde büyüdüm birincisi. İkincisi çocuklar burada. 4 çocuk. 8 torun. Nasıl gideceğim?
3: Bırakmıyorsunuz ya çocukları. Katiyen bırakmıyorsunuz.
4: Anladım mümkün değil. Bana dünyayı versen diyor, Türkiye'de bir süre kalmam. Ya kadın gidelim yaşımız 65 olmuş gel kurban olayım. Biraz çok da kendimiz bir yaşayalım.
1: Bence siz de gidemezsiniz.
4: Ben de inan mısın bak benim kızım 400-420 kilometre Bilevet'te kalıyor.
3: Evet.
4: Ben onları 3 hafta 5 hafta göremediğim zaman kafam nasıl gidiyorum.
3: Bir de biz hiç yıllar kaldırıyor. Önce işte 75-76 yılındaki işte bavul çocuklarına bavul çocuklarının da hikayelerini dinledik. Onlar ne kadar ayrı kalabilmişler belirli şartlar altında zorunluluktan. Ve şimdi de siz tabii ondan etkilendiğiniz için çocuklarımı bırakamam diyorsunuz. Asıl olay da işte gurbetin o zorluğu.
4: Bak, annem babama defalarca sordum. Baba dedim sen benim annemsin sen benim babansın. Bana bunu niye yaptınız dedim. Hani ne yaptın ben size ne kötülük
3: ne diyorlar
4: yaptım
3: bana peki? Ne diyorlar?
4: Ne kötülük yaptın bunu bana? İl yapmaz, düşman yapmaz. Oğlum cahildik, arkadaşın lafına uyduk. Hı. İşte ilkokul diplomamı alacakmışım. Almasam Almanya'da işte başım yani sıkıntı olur. Baba dedim ilkokul evet. Diploması kim? Ben burada reala gideceğim, gümnazime gideceğim, belki daha okullara gideceğim.
1: Ama ne güzel, yok, ne dedim. Güzel, ne güzel bağlamışsınız Duran Bey. Değil Allah mi? Size uzun çok ömürler mi? Versin. Ne kadar var güzel mi? Örnek çok, çok oldunuz. Sağ olun.
3: Bu ağzınıza hikayenizi sağlık. Paylaştığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli ben bu hikayeler paylaştığınız için. Kocaman selamlar çocuklarınıza da bizden Metropol FM'den kocaman selamlar. İyi ki varsınız. İyi ki hikayeleriniz var.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Değerli dinleyicilerimiz bu hikayeler her seferinde bizi etkilemeyi başarıyor. 65 yıl oldu diyoruz bu hikaye başlayalı ama 65. yıl daha da devam edecek ve biz her yeni jenerasyon eski nesli anmaya ve onların anılarını yaşatmaya da devam edeceğiz. Zeynep Avcı ile bu özel programı yaptık. Zeynep Avcı da 3. nesil bir gurbetçi çocuğu ve anlatacak onun da çok hikayesi vardı. Ve o da dedi ki bu sefer Almanca dilinde Almanlara da anlatmak istiyorum ben bu hikayeyi dedi. Ve kendisi Gurbet isimli bir şarkı yaptı. 30 Ekim'de yayınlanacak bu şarkı. Sabırsızlıkla bekliyoruz
1: evet,
3: bunu da.
1: Ben de buradan yayından herkese çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için umarım bazı gönüllere dokunabilmişizdir. Belki bazı sandıktan duyguları çıkarmışızdır. Herkese buradan çok selamlar olsun. 30 Ekim'de şarkımla sizin huzurunuzda olacağım. Ben yarın tatile gidiyorum. Oradan da sizlerle yine bağlantıda olacağım. Hepinize çok güzel bir zaman diliyorum.
3: Bir de o kadar gurbet dedik. Zeynep değerli dinleyicilerimiz Japonya'ya gidecekmiş. Ve dedim ki bizim dinleyicilerimiz için de oradan bir şey getirebilir misin? Ve dedi ki tabii ki. Ne olursa bakacak. Biz de bilmiyoruz şu an ne getireceğini. Zeynep Avcı'nın yolunu dört gözle bekliyor olacağız. Bizler için de bir hediye getirecek. Daha doğrusu sizler için, değerli dinleyicilerimiz için. Ve tekrar bir arada olacağız. Bu gurbet programının devamını muhakkak getiriyor olacağız. Zeynep eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Tüylerimiz diken diken oldu. Gurbet hikayelerini çok güzel anlattın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
3: Değerli dinleyicilerimiz Ecofresh. O da bir gurbetçi çocuğu. Onun da çok hikayesi var. Eko Fresh çok değerli bir sanatçımızdır. Kendisinin bir Gastarbeiter şarkısı var. Bu şarkıda da çok güzel anlatmış. Birinci nesil, ikinci nesil, sizlerin ellerinizden öpüyoruz. İyi ki varsınız. Aydınlattığınız yolda bizler de yürümeye devam ediyoruz. Sizlere sonsuz teşekkürler.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Albstadt Ebingen'deki okul saldırısında öğretmen ve 11 yaşındaki bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 15 yaşındaki eski öğrenci tutuklandı. Savcılık soruşturmayı adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle yürütüyor.

0: seçilecek. Baden-Württemberg'de ilk kez iki kişide yerel kaynaklı Batı Nil virüsü enfeksiyonuna rastlandı. Açıklamaya göre bulaş Stuttgart ve Karlsruhe çevresindeki sivrisinek ısırıklarıyla gerçekleşti. Eyalet Sağlık Dairesi mevcut değerlendirmeye göre toplum için şu anda ciddi bir risk bulunmuyor. Enfeksiyonların yaklaşık %80'i belirti vermeden geçiyor. Virüs günlük temasla insandan insana da bulaşabiliyor. Aman dikkat. Değerli dinleyenler, Federal Meclis'in bugün tütün vergisini artırmayı öngören yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Tasarı, tütün ürünlerindeki verginin 4 yıl boyunca düzenli olarak yükseltilmesini öngörüyor. Bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar yaklaşık 12 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Tütün sektörü ise planlanan artışı fazla buluyor. Federal Meclis, acil sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyen reformu Birlik Partileri, SPD ve Yeşillerin oylarıyla kabul etti. Hastanelerin acil servisleri, nöbetçi muayenehaneler ve ambulans hizmetleri daha koordineli çalışacak. Telefonla veya yerinde ilk değerlendirme ile hastaların uygun tedaviye yönlendirilmeleri de hedefleniyor. Bu arada hükümet 13 yaşındaki küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik Aile Bakanlığı'nın planını onayladı. Düzenleme TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformları kapsayacak. Çocuklara uygun içerikler ise yasağın dışında tutulacak. 13-18 yaş grubundakiler için yaşa göre kademeli kısıtlamalar da öngörülüyor. Tasarı meclise sunulacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ebru Gündeş, Tanrı Misafiri parçasını seslendirdi ve Paydos keyfimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar var yayın akışımızda. Tarkan'dan güzel bir şarkı seçtim. Özlediğimiz hareketli bir şarkı bizi kendimize getirecek. Tarkan'dan biraz sonra Yap Bir Güzellik şarkısını dinliyor olacağız. Kısacık bir aradan sonra sizlerleyiz.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Hotel Pio çok yakında Garlingen'de açılıyor. Açılışa özel

0: Sorunsuz otopark imkanı ve bütçenize dost fiyatlar. Hotelpio.de. Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: Haydi Stuttgart, balık sezonu açıldı. Hamsi mi? Var. Levrek? Var. Çupra? Var. Somon? Hepsi taptaze. Elmas Yılmaz Fishveld'de. Bol çeşit, kaliteli balık, uygun fiyat. Marketlere, gastronomiye ve evinize. Elmas Yılmaz Fishveld. Stuttgart Großmarkt. Neckarwiesenstraße 5.
2: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Efsane bir sanatçımız. Eskimeyen ve asla ölmeyen, hep şarkılarıyla yaşayan bir sanatçımız. Barış Manço 7'den 70'e her zaman herkese hitap ediyor. Bu dönence şarkısı efsane bir şarkı. İlk dinlediğimizde bir aşk şarkısı gibi gelebilir ama aslında çok daha gizemli bir şarkı bu şarkı. Yalnızlık, karanlıktan aydınlığa çıkma, bu bekleyiş, umut gibi farklı farklı anlamlar kazanıyor bu şarkı dinledikçe. Ve 81 yılında yayınlanan bir şarkı ve en ilginç tarafı sözlerinin doğrudan ne anlatmak istediğini söylememesi. Bilmece gibi ama bulanlar da çok iyi anlıyor bu şarkının ne demek istediğini.
4: Gün çoktan döndü bu.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Der Bundestag hat die gesetzliche Grundlage zur Einführung der digitalen Brieftasche im kommenden Jahr beschlossen. Dort kann dann etwa der Personalausweis abgespeichert werden. Künftig sollen sich Bürger mit der DU-App gegenüber Behörden oder Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können.
2: Der digitale Ausweis soll es möglich machen, online ein neues Bankkonto zu eröffnen, einen Handyvertrag zu schließen oder ein Auto anzumieten. Die App soll im Januar freigeschaltet werden. Deutschland setzt damit eine EU-Verordnung um. Außerdem sollen ältere Menschen künftig keinen neuen Personalausweis mehr beantragen müssen. Wer bei der Beantragung seines letzten Personalausweises 70 Jahre oder älter war, soll ihn unbegrenzt weiter nutzen dürfen. Und Reisepassinhaber müssen bei einem Umzug nicht mehr zum Amt, um den Wohnort umtragen zu lassen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Der Tankrabatt kommt 2 Wochen nach seinem Start nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlern nicht vollständig bei den Verbrauchern an. Berechnungen von IFO und DIW sehen teils deutliche Lücken. Auch das Bundeskartellamt sieht keine ganz vollständige Weitergabe. Laut DIW sind bislang nur rund 2/3 der Steuersenkung von knapp 17 Cent bei den Verbrauchern angekommen. Es ist wieder Ferienzeit in Deutschland. In 11 Bundesländern sind ab morgen Herbstferien. Heißt, es wird wieder voll auf den Straßen. Der ADAC erwartet an diesem Wochenende viel Verkehr und Staus wie in den Sommerferien.
3: Wie oft zu Ferienbeginn treffen ab Freitagmittag die ersten Urlaubsreisenden auf Berufspendler. Der Freitag ist laut ADAC deshalb einer der staureichsten Tage. Die nächste Reisewelle rollt dann traditionell am Samstagvormittag, vor allem Richtung Alpen und in der Gegenrichtung zu den Küsten. Im Ausland ist es besonders die Brennerautobahn in Österreich und Italien. Der ADAC rät deshalb, am besten sehr früh am Samstagmorgen oder erst am Sonntag loszufahren. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Mitternacht dürfen Reisende an bundesweit allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn keinen Alkohol mehr trinken. Der Konzern zog inzwischen eine erste positive Bilanz. Das Verbot sei gut und ruhig angelaufen, teilte eine Sprecherin mit. Besondere Vorfälle seien bisher nicht bekannt. Wer alkoholische Getränke konsumiere, werde von Sicherheitskräften auf das Verbot angesprochen, hieß es. Im schlimmsten Fall drohe ein Hausverbot.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'da şiddetli sağanak ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Valilik, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Fatih ve Sarıyer'deki can kayıplarının ardından Kağıthane'de de bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Çok sayıda ilçede evleri, iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Bodrum katlarda yaşayanlara geceyi daha güvenli yüksek katlarda geçirmeleri çağrısı yapıldı. Kent genelinde eğitime ara verildi. Ayrıca Kocaeli ve Sakarya'da da okullar yarın tatil edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını da istedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin'in bulunduğu otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Gültekin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gültekin, tutuklanarak geçici olarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçilmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin Mart veya Nisan 2028'de yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini söyledi. Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle konuşan Uçum, yeni anayasa içinde 2029 yılını işaret etti. Partilerin seçimlere kadar anayasanın temel ilkeleri üzerinde çalışabileceğini belirten Uçum, seçimlerin ardından ise geniş uzlaşmayla hazırlanacak yeni anayasanın halk oyuna sunulabileceğini ifade etti. Uçum, meclisin anlaşması halinde anayasanın bu dönemde de hazırlanabileceğini söyledi. Değerli futbol severler, Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa kupalarında deplasmanda sahaya çıkacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Hoffenheim'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi Kups'a konu olacak. Karşılaşma saat 18.45'te oynanacak. Her iki karşılaşma da TRT1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 18 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 6 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 16 sent. Çeyrek altınsa 208 euro 52 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Ebru Yaşar. Yeminim var diyor. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şu an mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olan, iş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tutmuş olan birçok dinleyicimiz var. Oh, geçmiş olsun diyorum. Hafta sonuna az kaldı. Sabredin. Hafta sonunu beklerken çok güzel şarkılar hazırladım sizlere. Paydos keyfimiz devam ediyor. Ebru Yaşar, yeminim var diyor.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da trafik ceza puanını başkasına yazdırma işini yapan var mı?
1: Var.
0: Eğer siz de böyle yapıyorsanız, ay benim puanım çok birikti, benim puanımı sen alır mısın diyorsanız, başkasına yazdırıyorsanız, bu işi artık ciddiye almanız lazım, çünkü bayağı pahalıya patlayabilir. Sistem şimdi kabaca şöyle diyor, şöyle çalışıyordu. Mesela trafik ihlalini sen yapıyorsun ama bu Flensburg'daki puan sana gelmesin diye bir başkası "ben kullandım, tamam ben yaptım" diyerek cezayı üstleniyordu. Bazen bunu tanıdıklar yapıyor, eşiniz dostunuz. Bazen de para karşılığı bu işi organize eden aracılar var. İşte onlar devreye giriyordu. Temmuz'dan beri bu uygulamaya karşı açık bir yasak var, onu söyleyeyim. Federal Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemeye yapılan itirazı yetersiz buldu. Yasağı ihlal edenlere ne kadar ceza çıkıyor söylüyorum. 30 bin euro. 30 bin euroya kadar çıkabiliyor bu ceza. Yani artık puanı sen al, parayı ben vereyim hesabına girdiğinizde bayağı riskli olabilir. Hem parayı verirsiniz, hem cezayı ödersiniz, hem de puanınız size kalır. Söyleyeyim, benden söylemesi. Trafik cezasından kaçayım derken asıl büyük cezayı üstünüze alabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Her şeyin en temelinde kurallara uygun devam ediyoruz yolumuza. Şu anda yollarda olan bütün usta şoförlere selam olsun. Biraz sonra Rafet Erroman bizlerle olacak. Senden sonra diyecek.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayın Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
4: Beratung, Planung, Aufmaß und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen. Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde. J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Devamı Metropol FM 90'lar kanalında. Metropol FM 90'lar kanalını Metropol FM app'inde ve metropolfm.de adresinden dinleyebilirsiniz.
1: Maaşlara zam deyince nasıl heyecanlanıyoruz değil mi? Ay hani bana, hani bana. Bir gaza geldim, bir şey oldu. Brandenburg'da memurların maaşlarını bayağı ciddi arttırıyorlarmış, bayağı zam geliyor. Eyalet meclisinin kabul ettiği yasaya göre maaşlar %7 ile %18 arasında artacak. Bazı memurlarda da aylık fark 2400 euroya kadar çıkabilecek. 2400 euro nedir? 2400 euro kazanacak demiyoruz bakın. 2400 euro daha fazla kazanacak diyoruz. Bir şeyler oldu bana. Bir de zam sadece bundan sonrası için değil, yani 1 Ocak 2026'dan itibaren geriye dönük uygulanacak. Of of. Ellerimden kayıp gitmiş gibi hissettim vallahi. Yani yılbaşından beri oluşan farklar da hesaba katılacakmış. Bu düzenleme görevdeki memurlar memur adaylarını ve emekli memurları kapsıyormuş. Bizi değil. Bizi değil. Burada bir gözyaşımı silme duraksaması yaptım. Şimdi 2400 euro deyince insan aklı bir duruyor tabii yani. Bazılarımız zam haberi görünce hesap makinesini hemen çıkarıyor böyle, benim gibi. Brandenburg'daki bazı memurlar direkt şey açıyor. Hesap makinesi değil. Tatil sitelerini açıyor böyle. Tatile gitmek için uçak bileti alacak internet sitelerini açıyorlar. Aha. Hangi rüyanın bir parçası bu acaba?

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Albstadt Ebingen'deki okul saldırısında öğretmen ve 11 yaşındaki bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 15 yaşındaki eski öğrenci tutuklandı. Savcılık soruşturmayı adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle yürütüyor. Sosyal Demokrat Parti SPD Baden-Württemberg eş başkanları federal parti yönetiminin yani Sosyal Demokratların lider kadrosunun yeni bir başlangıç için yeniden seçilmesini istedi. Baden-Württembergli Sosyal Demokrat liderler Stuttgart'ta yayımladıkları açıklamada yeni eş başkanların federal hükümette görev almamasını da istedi. Sosyal Demokrat Parti'de Berber Bağız'ın istifasının ardından yeni yönetim Ocak ayındaki kurultayda seçilecek. Baden-Württemberg'de ilk kez iki kişide yerel kaynaklı Batı Nil virüsü enfeksiyonuna rastlandı. Açıklamaya göre bulaş Stuttgart ve Karlsruhe çevresindeki sivrisinek ısırıklarıyla gerçekleşti. Eyalet Sağlık Dairesi mevcut değerlendirmeye göre toplum için şu anda ciddi bir risk bulunmuyor. Enfeksiyonların yaklaşık %80'i belirti vermeden geçiyor. Virüs günlük temasla insandan insana da bulaşabiliyor. Aman dikkat. Değerli dinleyenler, Federal Meclis'in bugün tütün vergisini artırmayı öngören yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Tasarı, tütün ürünlerindeki verginin 4 yıl boyunca düzenli olarak yükseltilmesini öngörüyor. Bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar yaklaşık 12 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Tütün sektörü ise planlanan artışı fazla buluyor. Federal Meclis, acil sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyen reformu Birlik Partileri, SPD ve Yeşillerin oylarıyla kabul etti. Hastanelerin acil servisleri, nöbetçi muayenehaneler ve ambulans hizmetleri daha koordineli çalışacak. Telefonla veya yerinde ilk değerlendirme ile hastaların uygun tedaviye yönlendirilmeleri de hedefleniyor. Bu arada hükümet 13 yaşındaki küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik Aile Bakanlığı'nın planını onayladı. Düzenleme TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformları kapsayacak. Çocuklara uygun içerikler ise yasağın dışında tutulacak. 13-18 yaş grubundakiler için yaşa göre kademeli kısıtlamalar da öngörülüyor. Tasarı meclise sunulacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Model grubuyla devam ediyoruz. Model grubu zamanında dağıldı, ayrıldı. Sonra tekrar barıştılar. Tekrar bir araya geldiler bu grup. Şimdi May diyorlar. Güzel.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı hazırlanıyor ya şu anda. 13 yaşındaki birinin 13 yaşına gelene kadar sosyal medyayla ne işi olsun yahu, onlara işte zarar veriyor diyenler var. Bu yüzden böyle bir yasak düşünülüyor. Bir de hatta 18 yaşına kadar da kısıtlamalı kullanmak öneriliyor şu anda. Şimdi benim aklıma yetişkinler geliyor. Yani yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığını peki nasıl değerlendiriyoruz? Bunu kamburu çıkmış boynumuza sorabiliriz. Serçe parmaklarımızın şekli değişti telefonu elimizde tutacağız diye. Şu an herkes bir serçe parmağına baksın. Şu içe doğru böyle bir oyuk bir kısım oluştu yani. Ben rahatsızım bundan. Bizde de yetişkinlerde de sosyal medya bağımlılığı gayet gerçek bir mesele. Ama çocuklardan farklı olarak burada daha çok hani alışkanlığın hayatı nasıl ele geçirdiğine bakıyoruz. Mesela telefonu eline ay iki dakika bir bakayım diye alıp da böyle yarım saat bir saat kayboluyorsan ya da işte sabah gözünü açar açmaz ilk iş hemen sosyal medya, Instagram'a, TikTok'a bakmaksa ve hatta gece uyuman gerektiği halde böyle sonsuza kadar kaydırmaya devam ediyorsan ve hatta bildirim gelmeyince huzursuz oluyorsan yani bunlar kullanımın kontrolden çıkmaya başladığını gösteriyor bize. Bir de en önemli kısımlardan biri şu, sosyal medya yüzünden uykumuz bozuluyorsa, işe odaklanmamız zorlaşıyorsa, işte eşinizle arkadaşlarınızla otururken

bizi bir düzeltsek iyi olur. Bir de sosyal medyayı profesyonel olarak mesleği gören insanlar var. Bundan çok para kazanan insanlar var. Yeni yeni meslek grupları oluştu sosyal medyada. Onu da yok saymamak lazım. Birazdan ondan da bahsediyor olacağım. Simge eşlik ediyor bizlere. Misafir. Ne kadar...

0: sosyal medya günümüzde nasıl bir yer edindi bizde? Öyle boşa vakit geçirdiğimiz bir yer mi, yoksa potansiyel para kazanabileceğimiz bir yer mi? Şimdi hep çocuklarda sosyal medya bağımlılığını azaltmak ve engellemek istiyoruz diye yasalar geliyor. 13 yaşına kadar yasak olacak, 18 yaşına kadar kısıtlama olacak diyoruz ya. İşin bir de başka tarafı var. Çocuklara, gençlere sosyal medyada çok vakit geçirmeyin diyoruz ama açıyor mesela telefonu, karşısında sosyal medyadan para kazanan insanlar var. Bunlara ne diyoruz biz, hatta ismi de var. YouTuber, influencer, içerik üreticisi, değil mi? Bu isimleri biz bulduk. Artık ana işi bu olan insanlar var. Reklamlardan, markalardan, abonelikten, hatta canlı yayından para kazanan insanlar var. Hatta bazıları, ben size söyleyeyim, sizden bizden daha fazla para kazanıyor. Herhangi bir meslekten daha fazla para kazanıyorlar. Neyse, şimdi gençler de tabii bunu görünce doğal olarak diyor ki ben niye yapmayayım, yani elimdeki telefonla bu kadar para kazanabiliyorsam ben niye yapmayayım diyorlar. Yani sosyal medya artık öyle sadece kaydırdığımız, vakit geçirdiğimiz bir yer değil. Bazıları için bildiğiniz bir iş yeri. Biz nasıl gidiyoruz, full time çalıştığımız bir iş yerimiz var. İşte onların da iş yeri o sosyal medya. O yüzden gençlerin ilgisini çekmesi de artık aslında çok şaşırtıcı değil. Biz bağımlılık diyoruz, onlar iş fırsatı olarak bakıyor. Böyle değerlendirebiliriz. Gençler, gördünüz mü? Esra ablanız yine sizin yanınızda. Nasıl savundum ama sizi iki dakikada?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Angus Kebap Restoran,

0: açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
1: Benim canım hamburger çekti baba.
2: Steak veya kebaba hayır demem.
0: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: Radyo'dan her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken gün sonuna doğru şöyle bir bakıyoruz. Bugün en öne çıkan neler var, nasıl gelişmeler var diye Frankfurt'a bağlanıyoruz hemen. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Teşekkür ederim. Herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, Almanya'da acil sağlık hizmetleri değişiyor. Şimdi mecliste bugün bir şeyi kabul etti. Neydi? Nedir o?
3: Her şeyin başı sağlık. Bundan sonra daha da öyle olacak. Başımızda artacak konular var çünkü Federal Meclis bugün acil sağlık hizmetleri reformunu kabul etti. Amaç deniyor, hastaların ihtiyaçlarına uygun tedaviye daha hızlı ulaşmalarını sağlamak. Ama asıl mesele şuna dikkat çekmek lazım. Sağlık hizmetlerindeki tıkanma. Mesela bu. Hastaneler, nöbetçi hekimler ve kurtarma ekipleri daha koordineli çalışacakmış. Sağlık Bakanlığı düzenlemenin yıllardır geciktiğini söylüyor. Oysa yıllardır yine aynı hükümet modeli var. Diğer taraftan reformla acil servislerin yükünün de azaltılması hedefleniyormuş. Esra, özeti bu işin.
2: Peki hani hastaneye giden bir hasta açısından ne değişecek?
3: Hastane yerleşkelerinde ortak acil merkezler kurulacak. Çocuklar ve gençler için de merkezler öngörülüyor. Onlar biraz öncelikli, o konuda biraz daha hassas davranılacak gibi gözüküyor. Sağlık personeli önce hastanın durumunu değerlendirecek. Gel bakayım şöyle, öksürük varsa hastaneye, nezleysen eve geçebilir. Ama ciddi hastaysan işte şu kliniğe diye yönlendirecekler. Böylece daha doktora gitmeden bir seçme yapılmış olacak. Bu da hizmetlerin daha ne diyelim sağlıklı yürümesi sağlayacak.
2: Bir de bazı acil durum numaralarında bir değişiklik olacak. 112 veya işte 116, 117 numaralarında bir değişiklik olacak. Nedir o?
3: Evet, iki numaranın çağrı merkezleri dijital olarak birbirine bağlanacak. Gerektiğinde çağrı hastanın bilgileriyle birlikte ilgili birime ulaştırılacak. 116-117 üzerinden akut şikayetler için günün her saati telefonla ya da görüntülü sağlık hizmeti sunulması öngörülüyor. Örneğin aradın o numarayı, karşına bir doktor çıkacak, söyle bakayım ne var, dilini çıkart falan diyebilecek. Yani görüntülü de olabilecek bu. Aynı zamanda yönlendirme de yapılabilecek. Yine burada da tıkanmayı, sağlık sisteminin yükünü azaltmayı öngören bir ne diyelim model öngörülüyor.
2: Şimdi ambulans hizmetlerinde de bir değişiklik var.
3: Bunda şu şekilde işleyecek: acil kurtarma hizmetlerinin finansmanı düzenleniyor. Yasal sağlık sigortalarının ödemesi yalnızca hastanın taşınmasına odaklanmayacak. Bunun biraz daha üstüne gidilecek, biraz daha fazla masrafına ortak olacak. O da şöyle: olay yerindeki acil tıbbi müdahale de tedavinin bir parçası olarak tanınacak. Yani bunun için hastaneye yatmış olmak gerekmiyor, oraya gitmiş olmak bile hastalık hasta tedavisinden çıkacak masrafları yine kasanın üstlenmesini gerektirecek.
2: Yani aslında hani acil bir durumumuz olduğunda direkt acile koşmak yerine mümkünse eğer bu 116-117 telefon numarasını arayıp o doktorla görüşebileceğiz. Hatta mümkünse onlar evimize gelip bize bakabilecekler, değil mi?
3: Evet, telefonda ikna edebilirsen eve bir ekip gönderecekler. Ne kadar hasta numarası yaptığına bağlı bu. Ya da evet, ya da gerçekten hasta olabilirsin tabii.
2: Yani tabii. Umarız başımıza böyle bir durum gelmez, ama eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bilginiz olsun değerli dinleyicilerimiz. Teşekkürler Mesut.
3: Evet, her durumda acile gitmek gerekmeyecek. Gitseniz de zaten orada da bir elemeden geçeceğiz. Evet, sonuçta tercihlerimizi doğru yapmamız gerekecek.
2: Teşekkür ederiz Mesut.
3: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Yüksel Yolcu, yönetmen, senarist ve oyuncu. Sizi ağırlamak ne güzel abi.
2: Teşekkürler.
1: Eyvallah. Peki, siz 1966'da Iğdır'da doğdunuz. Siz çocukken ailenizle beraber Almanya'ya geldiniz ve ilkokul ve ortaokulu Berlin'de okudunuz ve daha sonra abituru aldınız, üniversiteye giriş yeterliğini ve 90-94 arasında Berlin Sanat Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimini tamamladınız ve çocuk tiyatrolarında çeşitli yapımlarda rol aldınız. Daha sonra uzun, yani 4-5 sayfa bir kariyer notu var ki önümde, bunları bu süre içerisinde bitirmek mümkün değil. Ama Paris'te yönetmenlik eğitimi aldınız. Evet. Ve oradaki 2 yıllık eğitim, herkesin hayali olan şöhretli Paris Devlet Konservatuvarı'nda aldığınız eğitim ve daha sonra Compagnie Yunus, ya da Compagnie Yunus, ya da Almanca nasıl söylüyoruz onu?
2: Compagnie Yunus.
1: Evet, Compagnie Yunus tiyatro topluluğunu kurdunuz. Brecht'in 3 kuruşluk operasını sahnelediniz. Başkent Kültür Fonu'ndan aldığınız destekle. Hans Otto Tiyatrosu'nda sık sık yönetmenlik yaptınız. Ve oyuncu olarak 12. Gece'de özellikle çalıştınız. Nick Wood'un Kaçış Yolları oyununu Otto Tiyatrosu'nda prodüksiyonunu gerçekleştirdiniz. Ve 2003'te de çok önemli bir ödülü, Berlin Eyaleti Grimm Kardeşler ödülünü aldınız. Bu nefis bir kariyer. Ve hemen şu soruyla başlayayım. Bizim ülkemizden buraya gelip özellikle tiyatro ya da başka sanatlar yapmak isteyen, yapmaya çalışan sanatçılar size baktıklarında ne hissediyorlar? Kıskanıyorlar mı? Herhalde.
2: Bilmiyorum, belki olabilir.
1: Ben kıskanıyorum.
2: Sağ olun.
1: Evet, kesinlikle. Yani kıskanıyorlardır. Yani bu, çünkü kolay bir iş değil ve bizlere göre, bizim gibi tiyatrocular, oyuncular, sanat işleriyle uğraşanlar, müzisyenler, bunlar için Almanya'daki hayat çok yavaş. Çok bürokratik, kolay değil. Bir iş yapacağım, bunu teklif edeceksin. Burada herhangi bir tiyatroya işte 8-9 sene sonraya gün veriyorlar, tarih veriyorlar filan. Halbuki Türkiye'de bunlar el çabukluğu marifet ve bizim mizacımız ve hızımızla hemen hallolan şeyler. Ama siz bunu, bütün bunları başarmışsınız ve o kadar çok iş var ki, yani elimde sayfalarca oyunculuk, yönetmenlik vesaire. Bu müthiş bir hayat bence. Tebrik ederim.
2: Teşekkürler, sağ olun. Ben öyle görmüyorum, çünkü benim için sevdiğim bir işi yaptığım için, yani onun için insana çok normal geliyor yani.
1: Evet. Peki, ben sizden 2 yaş büyüğüm ve artık ikimiz de yaşlanıyoruz. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?
2: Tiyatro konusunda mı?
1: Evet, yine projeler vardır mutlaka.
2: Vardır yani, bu tiyatroya olan sevgi, Romeo ile Juliet'in aşkı gibi yani, bu dünyanın dışına çıkıyor yani, öyle bir şey.
1: Evet, kesinlikle. Bir sanatçı böyle yaşar zaten. Hiçbir zaman yaşalmaz, hiçbir zaman işi bitmez. Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne. Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne. Anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127. Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Yüksel Yolcu, yönetmen, senarist, oyuncu. Peki yine burada expat olarak gelen, burada freelance sanat alanında çalışan Türklerle tanışıyor musunuz?
2: Çok nadir. Bazen oluyor. Kardeşim İstanbul'da yaşıyor. Kardeşim bazen arıyor beni. Ya işte bu arkadaş Berlin'e geliyor. Öyle bir şey olur mu? Bir ona yardım falan edebilir misin? Veya bir bilgi verebilir misin diye falan.
1: Ne yapıyorlar sizden? Fikir alıyorlar.
2: Ya fikir alıyorlar. Örneğin bir çok iyi hatırlıyorum. Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda iki arkadaş vardı. Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapıyorlardı. Ve orayı bayağı çok başarılı arkadaşlardı. Onlar sonra Berlin'e geldi işte. Berlin'de bir şeyler yapmaya çalıştılar ve bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Çünkü o kadar kolay olmadığını fark ettiler yani. Onu iyi hatırlıyorum öyle. Ama genelde yani Türkiye'den buraya gelip de böyle buraya ayak uydurma falan yani kolay değil. Ama bunun tiyatroda bir yerlere varmak veya tiyatro yapmak, oyun yapacağım bilmem bunlar genelde yani şey değil.
1: Kolay işler değil.
2: Kolay işler değil öyle.
1: Peki biraz önce bahsetmediğimiz oyun yazarlığınız var. Şimdi bir uyarlamanız var. Jürgen Toydenhofer eseri uyarlamışsınız. Evet. Inside Is mi? İngilizcesini mi söyledim?
2: Inside Yes.
1: Inside Yes. Sonra Astrid Lindgren'in bir eseri Mio Mine Mio. Ondan sonra The Schneekönigin.
2: Die Schneekönigin.
1: İşte bunları öğrenmemiz lazım telaffuz etmeyi. Daha sonra Feridun Zaimoğlu'nun Leyla romanını Hans Otto Theater'de Potsdam'da sahnelediniz. Siz mi sahnelediniz yoksa evet. Sahnelendi mi?
2: Hangisi? Yok ben sahneledim.
1: Siz sahnelediniz. Ondan sonra ve Neuköllner Oper'de Die Dame.
2: Der Name der Rose.
1: Von Stambul.
2: Die Rose von Stambul. Operette oluyor.
1: Operette evet. Evet bunu yine siz mi sahneye koydunuz?
2: Evet sahneye. Evet.
1: Vay be müthiş. Bir de yani bu bunun içinde yazarlık da var ve yönetmen olarak da çok fazla oyun var. Yani şimdi neredeyse 2023'ten geriye onlarca oyun sayabilirim geriye doğru sahneye koyduğunuz oyunlar 2023'ten 2000'e kadar çok fazla oyun sahnelediniz ve bir de bir kısa metraj filminiz var Yakup.
2: Evet onun şey Kan'a bile davet ettiler.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Müthiş peki yani bu süreye sığmayacak bir kariyer gerçekten bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Yüksel Yolcu, yönetmen, senarist ve oyuncu. Peki, sadece Türkiye'den gelenlerle ilgili sormuyorum. Almanya'da genç neslin sanata ilgisini nasıl görüyorsunuz?
2: İyi görüyorum
1: eş yani. Eş dost çocuklarında,
2: evet.
1: 19-20'li yaşlardaki çocuklarda.
2: Evet, yani iyi şey, tiyatroya baktığımızda, örneğin şu Maxim Gorki tiyatrosuna baktığımızda, yani onların bir şeyi fark etmiştim. Oyun seyircilerin çoğu yani çok gençlerdi. Ona göre oyunları öyle biraz yönetiyorlar falan. Veya Schaubühne'ye baktığımızda, Schaubühne biraz karışık yani, orada yaşlı nesil de var.
1: Ama ben hangi oyunu izlemeye gittiysem... Hele hele balkonda otursam altımda bir pamuk tarlası görüyorum. Yani bembeyaz saçlı insanlar, herhalde abonelikleri var tiyatroya. Ve
2: Schaubühne'yi mi diyorsunuz?
1: Schaubühne de değil mesela, son olarak Rönesans'a gitmiştim.
2: Rönesans tiyatrosu o şey, özel tiyatro olduğu için onların da fiyatları da özel oluyor. Ve onların hakikaten abone falan böyle şeyi vardır.
1: Schaubühne nasıl, daha mı genç insanlar var?
2: Yok, Schaubühne karışık biraz yani.
1: Gorki'ye gittiğim zaman da...
2: Gorki bir değişikti, şimdiye kadar çok değişikti. Gorki hakikaten böyle şu anda Berlin'e, Mitte veya Prenzlberg'e gittiğimizde böyle hani kosmopolit insanlar vardır, genç insanlar vardır. Yani onun o havası vardı, o aslında fena değildi.
1: Aslında ama bütün dünya, özellikle Avrupa, seyircisinin çok yaşlanmış olduğundan şikayet ediyor.
2: Ama öyle bakarsak da doğru, çünkü Almanya, Alman nüfusu yaşlı bir nüfustur yani. Türkiye gibi değil yani.
1: Daha doğrusu yani Avusturya'da da sanatçılardan dinledim. Siz benden iyi biliyorsunuzdur. Ama yani özellikle Avusturya'da da oyun seyrettim. Burada Almanya'da da oyun seyrediyorum. Münih'te de oyun seyrettim. Yani hep bir yaşlı, biz bu tiyatroyu, operayı nasıl gençleştireceğiz derdindeler. Ve evet, seyircilerini çok önemsiyorlar. Seyircilerini çok önemsediklerinin farkındayım. Genel sanat yönetmenlerinin, oyun yazarlarının, yani buna göre dizayn etmeye çalışıyorlar aslında tiyatroyu. Genç seyirciyi neyle çekeceğiz? Peki ama bütün bunu yapmaya çalışan adam 65 yaşında olunca tabii bu da kolay değil. Demek ki oraya bu teknik direktörü kaldıracağız. Yani genç futbolcu alarak olmuyor, genç oyuncu alarak. Aslında teknik direktörü değiştirmek lazım.
2: Ama çok ilginç bir soru. Bir şey yapmak lazım yani, bir araştırma yapmak lazım.
1: Ben bunun üzerinde çok duruyorum.
2: Çünkü Almanya'da olsun, hatta Berlin'de olsun, hani Schaubühne'yi falan konuşuyoruz. Sonuçta Schaubühne'ye giden kitle daha çok entelektüel oluyor. Çünkü
1: entelektüel turist kitle de var yani Almanya'ya gelen. Evet. Bir yani en azından Almancası ya da alt yazı üst yazı bir şey okuyacak olan adam tabii ki Schaubühne'ye gidiyor, ama diğer tiyatrolarda yani bu zor. Mesela bizim Türkiye ile ilgili benim gurur duyduğum şey, hem benim oyunlarıma da gelen, bir de bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz biz oyunlarda. Yani böyle bir kibrimiz yok, İstanbul'da tek bir sahnede, tek bir alanda kalalım gibilerden. Ya bizde seyircimizin genç olmasından, Avrupa seyircisine göre çok genç olmasından, hem gencin hem yaşlının bir arada olmasından gurur duyuyoruz Türkiye'de. Almanya'da ben çok genç insan görmüyorum açıkçası. Tabii benimki kısıtlı bir tecrübe. Ukalalık etmeyeyim yani.
2: Doğru, gençler şu anda biraz zor galiba, şu social media falan olayları, evet, olsun, evet, yani evet. Benim kızım 12 yaşında örneğin, odada böyle bir dans ediyor, böyle bir şeyler yapıyor şey cep telefonundan, yalnız böyle tek 4-5 saniye sürüyor şeyler, evet, melodiler, evet, evet. Ondan sonra değişiyor, böyle insan, evet, böyle şey yapıyor.
1: Evet tabii, bu nasıl var tiyatro izleyecek şey? Evet, evet.
2: Yani bir konuşmayı hatırlıyorum Volker Ludwig'le, burada Grips Teatr'da çalıştığım Volker Ludwig. Bundan 10 sene bundan önce söylemişti, işte her yönetmene şeyi diyordu. Oyunu yapıyorsunuz ama oyundan böyle bir 10-15-20 dakika sonra bir çok gürültülü bir sahne koymanız lazım. Çünkü evet, çocuklar dayanamıyor eskisi gibi böyle,
1: evet,
2: bir saat falan konsantre,
1: kesinlikle,
2: falan olsun falan. Öyle bir şey yok ve şu anda çok kötü. Onun için bakıyorsunuz, hatta bugünlerde okuyorum böyle, social media yaşını çocuklarda böyle indirmek istiyorlar. Tabii. 13 yaşından.
1: Tabii yasaklamak istiyor. Evet, evet, kesinlikle.
2: Onun için çok zor bir durumdayız şu an.
1: Evet, kesinlikle. Peki Yüksel abi, çok teşekkür ederim.
2: Siz sağ olun.
1: Geldiğiniz için harikulade ve ilham verici bir konuşmaydı.
2: Çok sağ olun.
1: Ama bizim sanıyorum konuşacak çok şeyimiz var.
2: Tamam.
1: Evet, peki, teşekkür ederim tekrar.
2: Siz sağ olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Özel Dosya.
3: Değerli dinleyenler, çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise zorbalığa uğrayan her 4 öğrenciden birinin bu durumu her gün yaşaması. Siber zorbalık, bir diğer adıyla cyber mobbing. Sosyal medya platformlarında, çevrim içi oyunlarda ve mesajlaşma gruplarında yaşanabiliniyor. Çocukların özellikle kullandığı WhatsApp gruplarında yaygınlaşıyor. Hakaret içeren mesajlar, küçük düşürücü paylaşımlar, tehditler ve izinsiz yayınlanan fotoğraflar çocukların karşılaştığı zorbalık türleri arasında yer alıyor. Alman haber ajansı DPA uzmanı bu durumun özellikle sınıflarda, okullarda ve yakın öğrenciler tarafından yaşandığını ifade ediyor.
4: Ja, vor allem im Schulumfeld. Die meisten Täterinnen und Täter sind auf derselben Schule oder sogar in derselben Klasse. Darum werden viele auch so häufig gemobbt und auch nach der Schule noch in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok oder Gaming-Plattformen. Da werden dann etwa peinliche Bilder vom Opfer versendet oder sogar gefakte Nacktbilder. Die Täterinnen und Täter machen sich über das Aussehen lustig oder verbreiten Lügen.
3: Değerli dinleyenler, çocuklarımızın güveni ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini oluşturacak önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Uzmanlar ailelerin çocuklarıyla internet kullanımı konusunda açık iletişim kurmasının önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimleri korkmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturulması öneriliyor. Özellikle zorbalığa maruz kalan çocukların yalnız bırakılmaması, gerektiğinde profesyonel destek almalarının sağlanması büyük önem taşıyor.
4: Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt das Bündnis gegen Cybermobbing. Denn seit Jahren deuten Studien darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation. Eltern und Lehrer sind oft überfordert, zumal das Mobbing immer früher anfängt, weil schon Kinder in der Grundschule Smartphones haben und soziale Medien. Das Bündnis fordert von der Politik ein Gesetz gegen Cybermobbing und ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren. Außerdem sollten schon Drittklässler geschult und aufgeklärt werden.
3: Peki çocuğunuz zorbalığa yani mobbinge uğradığını nasıl anlarsınız? Uzmanlara göre çocukların aniden içine kapanmaları, okula gitmek istememeleri, telefon kullanırken huzursuz olmaları veya internetten uzaklaşmaları dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.
4: Ich sollte auf jeden Fall immer ein offenes Ohr haben für das Kind und hellhörig werden, wenn es nicht mehr gern zur Schule geht plötzlich. Mobbing kann zu Ängsten und Depressionen führen. Kinder ziehen sich zurück, werden schlechter in der Schule und schlafen schlecht. Erschreckend, jeder vierte Betroffene gibt an, schon mal an Suizid gedacht zu haben. Also es ist lebensrettend, mit den Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen und das auch nicht klein zu reden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Auch für Lehrer und Mitschülerinnen gilt, nicht weggucken, sondern eingreifen.
3: Değerli dinleyenler, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte fotoğraflar, manipüle edilmiş sahte videolar ve gerçekmiş gibi görünen içerikler de cyber mobbing amacıyla kullanılabiliyor. Bu durum çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri tabii arttırabiliyor. Çocukların internet ortamında karşılaştığı zorbalık giderek büyüyen bir sorun haline dönüşüyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma öğrencilerin %20'sinden fazlasının en az bir kez cyber zorbalığa maruz kaldığını ortaya koydu. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bundestag'da yapılacak oylamayla yeni tütün yasası, yani Tabaksteuer Reform resmen kabul edilecek. 2027'de çat diye 9 euro yükselecek ortalama fiyat. Ondan sonra da 2030 yılında 12 euroya kadar dayanacak. Bu yeni vergilerle beraber 1,5 milyar euroyu kasaya indirecek. 2030'da bir zam daha geldiğinde bu vergi geliri 4,5 milyar euroya yükselecek. Sigaradan insanları uzak tutmak için bu vergileri getirmemiz gerekir deniliyor. Sağlık bahane, vergi şahane. Özellikle şu olacak, otlakçılık da artacak.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne. Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne. Anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127. Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne. Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne, anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127, Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren istasyonlarında artık bira ya da başka alkollü içecekler tüketmek yasak. Deutsche Bahn'ın yaklaşık 5700 istasyonunda yürürlüğe giren uygulama peronları da kapsıyor. Peki yasak tam olarak nerelerde geçerli ve kurallara uymayanları ne bekliyor? Alman haber ajansı DPA Berlin'den Thomas Bleske'nin aktardığı bilgiler şöyle. Deutsche Bahn yolcuların ve çalışanlarının güvenliğini artırmak için ülke genelindeki istasyonlarında alkol tüketimini yasakladı. Ancak bu yolcuların hiçbir yerde alkol içemeyeceği anlamına gelmiyor.
2: Also verboten ist der Alkoholkonsum grundsätzlich im gesamten Bahnhofsbereich der Deutschen Bahn, also auch auf den Bahnsteigen. Ausgenommen sind Gaststätten im Bahnhof. Und auch im Zug selbst darf in der Regel weiter Alkohol getrunken werden. In den Bordbistros der Fernzüge verkauft die Bahn auch weiterhin Bier, Wein und Co. Ausnahmen von dem Verbot an Bahnhöfen kann es außerdem dort geben, wo Bahnhofsgebäude nicht der Deutschen Bahn gehören.
1: Yasak, Alman demiryollarına ait istasyonlarda ve peronlarda geçerli. Fakat istasyonların içindeki restoran ve lokantalarda alkol tüketilebiliyor. Trenlerde de genel olarak alkol içmek serbest. Hatta uzun mesafeli trenlerin restoran bölümlerinde alkollü içecek satışı devam ediyor. Peki yasağa rağmen peronda bira içen bir yolcuya ne olacak? Deutsche Bahn uygulamada öncelikle uyarı yöntemini tercih ediyor. Güvenlik görevlileri kurallara uymayan yolculara müdahale edecek.
2: Dann sollen Sicherheitskräfte der Bahn zunächst das Gespräch suchen. So ist jedenfalls die Ansage. Die Bahn hat ausdrücklich angekündigt, mit Augenmaß vorzugehen. Wer sich aber weigert, das Verbot einzuhalten, muss im schlimmsten Fall mit einem Hausverbot rechnen. Das gilt auch an Tagen mit Großveranstaltungen oder Fußballspielen. Die Bahn verspricht sich von der Regel weniger Konflikte und weniger Müll an den Stationen. Und an den knapp 40 großen Bahnhöfen, wo es solche Regeln schon länger gibt, hat sich gezeigt, es funktioniert.
1: Peronda alkol tüketen kişiler önce güvenlik görevlileri tarafından uyarılacak. Uyarılara rağmen yasağa uymayanlara istasyona giriş yasağı getirilebilecek. Yeni kurallar yalnızca normal günlerde değil, futbol karşılaşmaları ve büyük etkinliklerin düzenlendiği günlerde de geçerli. Deutsche Bahn, alkol tüketiminin yasaklanmasıyla istasyonlarda tartışmaların ve güvenlik sorunlarının azalmasını umuyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne, anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127, Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

devamı Metropol FM Türkçe Pop kanalında. Türkçe Pop kanalını Metropol FM app'inde ve metropolfm.de adresinden dinleyebilirsiniz. Rock.

0: Kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne. Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne, anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127, Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Kutlamanız mı var? Eğlence imza sahnede. Sürpriz sanatçılar eşliğinde canlı müzik, enfes mutfak ve nezih ortam. Düğün, kına ve özel davetleriniz için 100 kişilik salonuyla imza sahne. Stuttgart merkeze sadece 5 dakika. İmza sahne, anıların buluşma noktası. Rotenbergstraße 127, Reitelsberg U-Bahn'ın hemen yanı.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

Devamı Metropol FM 90'lar kanalında. Metropol FM 90'lar kanalını Metropol FM app'inde ve metropolfm.de adresinden dinleyebilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

sırılsıklam şarkılarımın şairi. Hatırladın mı bu titreşimi?

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.